0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içi.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılar 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak efendim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları işte an itibariyle festivalde.

Hafta ortasında sevdiğiniz şarkılarla festivalde müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir şeker tüketimi sınırlaması var. Ve bu şeker tüketimi sınırlamasının 4-5 katına ulaştığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından neye neden oluyor? Bu aşırı şeker tüketiminin obezite başta olmak üzere diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu yönde bir kez daha biz de hatırlatmış olalım, şeker yalnızca kilo değil, kronik hastalıkları da tetikliyor. Aynı zamanda gizli şeker kaynaklarına da dikkat etmek lazım. Nedir bu gizli şeker kaynakları? Aslında gereksiz şeker kaynağı. İşte gün içinde içtiğimiz çayı, kahveyi. Aslında şekersiz içsek ne kadar lezzetli olduğunun tadına bir süre sonra vardığımızda o şekersiz çay kahveden vazgeçemeyeceğiz.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Festivalde biliyorsunuz ki ara ara şöyle burçlara da bakıyoruz ama bu sefer astrolojide başka bir burca gidiyoruz. Çin burçları efendim, daha önce duymuşsunuzdur. Çin burçları ile ilgili şöyle bir gelişme var. Yarından itibaren diyor, yani 24 Eylül itibariyle bu 3 Çin burcuna sahip hiç kimse bekar kalmayacakmış. Neymiş bu Çin burcu, bu 3 Çin burcu? Öküz burcu, ejderha burcu ve maymun burcuyla fare de yine burada öne çıkmış 4. burç olarak. Bu 4 Çin burcu değerli dinleyenler bekar kalmayacakmış yarın itibariyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam edelim.

Günün en güzel örnekleri festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ı kaybettik ve onun mirasının açıklanması epey bir çalkantılı olmuştu. Konuyla ilgili Serdar Ortaç da konuştu. Biliyorsunuz ki Ortaç da sağlık sorunları ile ilgili sık sık gündeme geliyor ve Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması öncesi yaşanan miras kavgası gündemdeyken o da bir vasiyet açıklaması yaptı ve vasiyetini açıkladı değerli dinleyenler. Ortaç kendisinin de yine doğru bir yol izlediğini düşünerek ünlü şarkıcı geride bırakacağı mal varlığını şöyle açıkladı. Başta çalışanlar olmak üzere, yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu Ortaç mesafesini. Mirasını özür dilerim. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirmiş.

Amiri futbol takımı Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların kampının ilk gününde bazı oyuncularının sağlık durumları teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından takip edilmiş değerli dinleyenler. Orkun Kökçü biliyorsunuz ki bir ayak parmağındaki bir rahatsızlık vardı. Antrenmanlarda genelde dinlendirilmiş hatırlatalım. 3 futbolcunun da tedavisine başlanmış. Yunus Akgün, Şen Gezer ve Deniz Gül hafif sakatlıkları bulunuyor bunların da. Ay Yıldızlı ekip Fransa ve İtalya karşılaşması öncelerinde hazırlıklarını sürdürmeye de devam ediyormuş. İki zorlu mücadele bekliyor bizleri ama umarım galibiyetle sonuçlanır diyelim. Senin...

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçının kadrosundan çıkarılmıştı biliyorsunuz ki. Sakatlığın ciddiyeti netleşince de teknik direktör Montella da 25 Eylül'de Fransa ve 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmemiş. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle yine kadro dışı bırakılan isimler arasında. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde performansını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etmiş. Kim genç yıldız? Tabii ki Arda Güler'den bahsediyoruz. Muhteşem bir jest gerçekten. 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Madrid'in genç yıldızı daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkıyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Süper Lig'de bir araya gidiliyor biliyorsunuz ki milli takım arası. Euro Club indeksi diye bir şey var değerli dinleyenler. Bu indeks tahmini şampiyonları açıklıyor. Yine Türkiye Ligi ile de ilgili, Süper Lig'le de ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuşlar. Avrupa Liglerindeki takımların performansları ve transferleri de yine analiz ediyor bu web sitesi. 2026-2027 sezonuna ilişkin site Galatasaray'ın son 4 sezonda olduğu gibi bu sezonda yine şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor. Sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin %52,7 olduğunu söylüyor. Yine Euroclub Index'in tahmininde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alması beklenirken Sarı Lacivertlerin 75 puanla şampiyonluk ihtimalinin ise 25,6 olduğu açıklanırken Beşiktaş'ın 71 puan alması, Trabzonspor'un ise 63 puanla 4. sırada sezonu tamamlayacağı öngörülüyor. Şu an lider konumda yer alan Ahmetspor'un ise şampiyon olma ihtimalini %0,1 olarak gösteriyor bu meşhur site. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

0: ettiniz, 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün Güzel Şarkıları Festivali her zaman olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyor. Türk baklavası bir ABD'li girişimcinin hayatını değiştirmiş değerli dinleyenler. Türk baklavasıyla hayatı bambaşka bir noktaya geliyor Jakob Komarov'un. Bir iddia üzerine başlayan baklava satışıyla kısa sürede kendi markasına dönüşen Komarov bugün New York ve Kaliforniya'da sokaklarda elinde baklava teklisiyle baklava satışı yapıyor efendim. 3 dilimini $10, 7 dilimi ise $20 satıyormuş Jakob. Gaziantep'ten tedarik ettiği baklavalarla aylık 1 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştirdiğini belirten genç girişimci yaşadıklarını Amerikan rüyası olarak tanımlıyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca al

işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz 17 Eylül bugün. Efendim, eskiden görgü kuralları diye bir konu başlığı vardı, onu işliyorduk. Çocuklara sarılmamak, onları öpmemek. 20. yüzyılın ortalarında dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyormuş. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değildi. Yani çocuğunuzu sevmeniz, ona sarılmanız toplum tarafından hoş karşılanmıyordu. Benzer bir şekilde yine çocuklara sarılmak, öpmek de yine hoş karşılanmayan durumlar arasındaymış o yıllarda.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9.

Hanımlar beyler, hafta ortasında festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Günün sevilen şarkılarına eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yurt genelinde yine yağışların etkili olduğu bir günü geride bırakıyoruz ve cuma gününe kadar yurdun çeşitli noktalarında ara ara yağışlar etkili olacak, ancak hafta sonu itibariyle yağışlar şiddetini de azaltıyor. Hatırlatmış olalım, çok böyle etkili yağışlarla karşı karşıya kalmayacağız. Hafta sonuna doğru halen kıyı kesimlerde denize de girilebilir. Mersin, Adana, Antalya, Hatay, o civarda hava sıcaklıkları 29-30-33 derece arasında seyrederken, yine İzmir, Muğla civarında da 30-28 derece gibi hava sıcaklıkları ölçülecek, hatırlatmış olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 23 Eylül 2026 Çarşamba gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılarla sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden efendim, haftanın 4. gününde keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: sağlığıyla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. 14 derece soğuk bir sabaha uyandık bu sabah sevgili dostlarım. Akşam ve bu sabah birazcık ilk defa klimayı çalıştırdım. Akşam da serindi, akşam da soğuktu. 15 derecelere düştü sıcaklık. Bu sabahta 13-14 derece. Endones nefosis. Çok bulutlu hava. Önümüzdeki günlerde böyle yer yer yağış bekleniyor yine. Ama biz her zamanki gibi ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Hoş geldiniz Radyo City'ye. Hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Radyo Terapi'ye kanun mezopera. Radyo Terapi yapıyoruz burada. Hadi bakalım. Kulaklarınızı bize verin. Giderken herkes kendi kulağını alıyor, unutmuyor. Tamam mı? Haydi bakalım. Aynur ablama kocaman kocaman günün ilk günaydın Aynur ablama gelsin günaydın diyelim. Mecdet abime günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın diyelim. Hasan Kaşıkçı abim günaydınlar demiş. Günaydın Hasan abi, günaydın Hasan abi, günaydın Hasan abi. Adem Ömer günaydın. Gürkan demiş günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın Adem, Adem abi. Burak Molla günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın günaydın günaydın günaydın. Günaydın Adem akraba. Davay, davay kada napraya şuda. Haydi bakalım günaydın kada, günaydın. Zülfiye Yılmaz, Belçika'ya sevgiler saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ekrem abi, Nurşin abla günaydın. Ahmet Tahsin Mehmet günaydınlar. Halil Belgi Nesin günaydın. Mehmet Şerif, Bülent Yusuf, Sevcan Yüver Hanım ablam, Rukiye Kavak, Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kalimero, Hüseyin Bircan, Güner abla hayırla başlayıp hayırla biten bir yayın olsun. Günaydınlar, kolay gelsin kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim inşallah. Size kolay gelsin. Gülses Ali günaydın çocuk demiş. İlhan Musa Münih'ten BMW fabrikasından günaydınlar diyor. Salih Mustafa günaydın. Ayla Bayram günaydın. Zeynep Koray günaydınlar. Taner Hasan günaydın abim demiş. Taner Ülke günaydın. Gürkan abi yayınlar kolay gelsin demiş. Tebrik Hüseyin Ağabey günaydınlar. Tayfun Gülcan günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Yüksel Mümin günaydın. Ali İhsan Tan yolundan günaydınlar. Cüneyt Sadık hola. Ho ho ho ho ho ho hola. Günaydın artık diyor Ergin Kurcalı. Ama bunlar ne? Bunlardan şey mi turşu mu yapıyorsun? Vay ne güzel küçücük biberler. Kim ne acı onlar. Acılıktan bak. Acı oldukları üstünden belli. Benizleri böyle bir başka türlü olmuş. Acımsıntırak bir renkleri var biberlerin. Günaydın. Dünyanın sesisin sen Gürkan demiş Erdal Bayram. Dünyanın sesiyim ben. Dünya kadar günaydın bana. Dünyalar kadar günaydınlar. Günaydınlar bana, günaydın bana, günaydın bana. Günaydın dünyanın sesine. Evet. Evet. Peri Köse, Perihan bir fotoğraf göndermiş balkonda. Kahvesini yapmış. O şırınga ne işe yarıyor be Perihan? Bir yanında da iğnesi olmayan bir şırınga var. Plastik. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Evet. Yılmaz Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Bulgaristan'a sevgiler, saygılar. Mehmet Nazım abi. Günaydın Germanya 3 derece var demiş. Ama Germanya değil burası. Burası Eladistan. Söyledim mi seni? Günaydın bu sabah bahar geldi benden kan aldı. Söyledim seni diyor Perihan. Ha? Ne dedi bahar? Rina ina ina. Rina ina ina. Rina ina ina ina. Ne dedi biliyor musun? Dingili mi dedi? Nay nay. Günaydın Gürkan. Kolay gelsin. İyi terapiler olsun demiş. Turan abi. Günaydın Turan abi. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. geçen gün bekledim hani bayağı bana çabuk geldi diyor Perihan. Evet geçen gün ama diğer çalışan izindeymiş. O yüzden Bahar geç geldi, ne yapsın? Bahar geldi, bir telaş. Benden kanı aldı, pamuğu bile hasta bastır dedi. Ya. Evet İsmail Emine Sali. Ateş yakmışlar Darla'ya. Yaşa, yaşa İsmail. Kolay gelsin. Günaydın aga demiş Yasin. Günaydın. Bilmezmiş o senin radyoda yayın yaptığını, tanıyor sizi diyor Perihan. Ama Perihan'cığım kaç kere dışarıda karşılaştık ya, özgür özgür konuştuk. Özgür. Ha bilmezmiş mi o benim radyoda yayın yaptığımı? Ha Bahar senin kuzenin mi? Allah Allah Allah. Canım nasıl bilmiyor? Genelde kendini işine kaptırdı o. Yani kaç kere dışarıda karşılaştık Özgür'le, en azından 4 kere karşılaşmıştır. En son Yastıköy'de şeyde karşılaştık galiba. Perasma'da konuştuk ettik mi bilmem ne. Herhalde Özgür milletvekili tanıdıkları çok diye, bu da tanıdıklarından bir tanesi demiştir. Gürkan Nesli onu bilmiyor. Ma! Bak sen! Bahar'a söyleyin Gürkan Nesli'nin ne kadar ünlü birisi olduğunu. Ama ondan da beni önemsemedi öyle pek. Beni yine ona Eniko'da konuştum. Bahar sen misin falan filan dedim. Telefonun aradığında nerede kaldın dedim. Tanıyor sanıyor beni. Dobro utro. Hapise. Hapise abi. Hapise Ali. Günaydın. Bak şimdi nasıl kızdım da üzüldüm de bak. Hem kızdım hem üzüldüm şimdi. Beni bilmezmiş Bahar. Allah Allah. Kuşlar gibi mi? İkimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Tanrım Mevlam bizi sizlerden ömrümüz boyunca. Evet sevgili dostlarım. Ben söyledim anlattım şimdi biliyor diyor Perihan. Aa sen ya, kendini işine vermiş o. Hoca gidi Gürkan Nesli onu bilmeye. Aa, o Bülent Ersoy da bilmez. O Zeki Müren'i de bilmez. Günaydın moruk demiş Emre Semerci. Aa, çok iyi kendisi, çok sakin demiş Perihan. Canım sakinliğine diyeceğimiz yok. İşimiz şaka burada, ciddi. Yani şaka yapıyoruz. Demek ki bilmeyebilir yani. Gürkan seni tanımayan biri çıktı gördün mü demiş Duran abi. Çıktı vallahi bilen de milletvekili Özgür'ün işi çıktı. Bak Özgür. Sen hiç anlatmadın mı işine mi bugün? Allah'ım yarabbim sen. Günaydın iyi yayınlar derim Gürkan kardeş demiş. Nermin Beyhan ablam. Günaydın bakan kral demiş. Ha? Ne kral? Hasan Şerif Ali. Seslen oradan Özgür'e. Grafiğe geldiğinde Hasan. Gürkan çok daralmış kızmış. Çok kalbi kırıldı bu sabah. Bahar'ın kim olduğunu bilmezmiş de. Seslen. Küçük o Gürkan. Ondan bilmeyen seni demiş Perihan. Ben ne kadar küçük. Ama beni bütün kızancıklar, 5 yaşında kızanlar bilebiliyor. Küçükmüş. Nasıl küçükmüş? 2 tane kızanı var ha. Ay yarabbim sabah. Oh sabah güldürmeyin beni. Güldürmeyin beni sabah. Kuşlar gibi ikimiz bir. Ne diyeceğimi de unuttum. Evet. Günaydın mesajları da okuduk, başlayalım o zaman.

Ben biricik aşkım Enes'i bekliyordum, kayboldu demiş Hasan. Enes'i daha çok sen de bekleriz. Sen de çok beklersin, ben de çok beklerim. Dur, sabah sabah daha konuşma, daha uyanmadı. Saat ona doğru uyanacak. Saat ona doğru Enes'in muhabbetini yapalım. Dur, daha uyuyor. Bizim boyluk dil yani. Bizim gibi kart dil demiş Perihan. Vallahi bile sabah sabah bak Perihan. Ne demek bizim gibi kart dil be? Tövbe yarabbim, biz kart mıyız be? Ben daha gençliğimin baharını yaşayayım be.

Okumuş kadın, dinlerle uğraşacak hali yok ha demiş Yasin. Aa, biz okumadık mı be? Ama ben öğretmenim. Ha sen gene. Perihan %100 haklı diyor Özdat. Ha sen gene koca kartla mı? Özdat günaydın.

Bak şimdi yeni Hyundai Tucson'un reklamını çıkardı bana Facebook. Ne güzel araba yapmış. Tucson'un son modeli çok güzel olmuş. Vay vay vay vay vay. İçi de nasıl beyaz beyaz, direksiyonu yamtırık.

bu çukurda bulaşmadığın insan kalmadı be. Hadi günaydın bakayım. Sopalık deli seni demiş İlhan Solis. Günaydın, günaydın. Ama haksız mıyım be? Hoca gidi günlük kendisi doğrunu tanımayalım. Ya sen ya. Güzel bir gün dileğimle günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar olsun demiş. Ablam günaydın. Hatice abla günaydın. Onun annesi seninle aynı yaşta. Annesi seni tanır. Onda bozulacak bir şey yok demiş Beryan. Kaç git Beryan, beni sinirlendirme sabah sabah. Vallahi çok sinirlendim. Nasıl olacağımış onunla, nasıl benden aynı yaşta be? Tövbe bismillah, tövbe ya Rabbim ya, yapma. Kaç git başımdan sabah sabah.

lan? Feryan, seni düşmanlar mı koydu sabah sabah? Oturmuşum bu soğukta balkona sabah sabah. Benim moral mandarımı bozdun bütün. Ne moral bıraktın bana, ne bir şey bıraktın sabah sabah. Vay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sabah sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalfa Hastanesi'ne günaydın. Ahmet yok, Ahmet günaydın demedi bu sabah. Ahmet kısa bir tatile gitti herhalde. Kalfa Hastanesi. Kalfa Hastanesi çok güzel bir ürün yaptı. Üretime koyacaklar herhalde. Fıstık, karamel ve çikolatanın enfes buluşması. Puraki adını ne koyacaklar bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Çok enfes bir şey. Kalfa Hastanesi yaptı mı? Böyle yapıyor. Böyle yapıyor Kalfa Hastanesi. Vallahi bir ne harika bir şey yapmışlar. Tebrik ederim Kalfa Hastanesi'ni. Kalfa Hastanesi'ni. Günaydın, günaydın, günaydın. Kartalos seni demiş Halil. Ali sen niye güldün be? Senin gibi genç bir ihtiyara neden direkt ihtiyar diyorlar hiç anlamıyorum. Halbuki 8 seneden beri 38 yaşındasın. Bir yeğenim kalmıştı, sataşmadın. Ona da girdiğine tas tamam demiş. Sataşmadım ha canım. Bir şey dedim mi? kötü bir şey dedim. Beni niye tanımıyor? Nasıl tanımıyor? Neden tanımıyor dedim. Kaç kere geldi evimize? En azından 5 kere gelmiştir. Benim gibi adam tanınmaz mı be? Allah Allah. Beni 7'den 70'e herkes tanıyor 77'ye. Tanju! Aret! Ne diye bunlar bana sabah sabah be?

0: Kimlik yaşı önemli değil, senin ruh yaşına bak. Ha günaydın demiş Leyla. Ha, ha şöyle. Günümü güzelleştirin bakayım benim günümü. Günaydın oğlum, hayırlı yayınlar derim demiş Neriman Salih oğlu ablam, günaydınlar. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.
1: Yalanlarım gerçek olsa sevemezdim.
0: Kıdır, canlı yayındayız Kudur.
2: Oh süper, yayına hazırım, başla bakalım.
0: Sabah sabah moralimi bozdular, başladım. Bana diyorlar ki sen ihtiyarsın diyorlar. Baksana be Hıdır be ya. Baksana be. Sen diyorlar ihtiyarsın diyorlar.
2: Ya.
0: Ne alaka
2: yok
0: yani?
2: Yok artık. Hiç değil ya. Sen zaten genç ruhlusun. Yani bunu söyleyenler cidden kıskanıyor. Boş ver.
0: Evet. Kıskanıyorlar bizi. Kıskançlarını mı ne ya ya sen ya. Nasıl ne demek genç ruhluyum? Hem ruhum genç hem yaşım genç benim. Öyle.
2: Tamam işte bak, yaşınla genç diyorsun. Ruhunla öyle, boş ver.
0: Sen ne diyorsun benim yaşımla ilgili, başımla ilgili?
2: Allah, sen en son 38 falan demiştin diye hatırlıyorum. O zaman 38. Öyle hatırladım. Yani en son öyle demiştin.
0: Evet. Gayet güzel. Gülme. Kesinlikle. Gülme, yanan adını anlayacak. Gülme. Nasıl yani? Sana taftatamı göstermedim mi ben? Sana ben kimliğimi göstermedim mi?
2: Tamam, ciddiyim. Gürkan abi, sakin, yaşını göstermiyorsun. Yani ben seni görsem yine 38 buçuk falan derim.
0: Vallahi öyle diyorlar yani, ama hakikaten. Sen diyorlar 38 buçuk yaşındasın en fazla. Kimliği bak, kim takar kimliği?
2: Kimliği boş ver. Devletin işi onlar. Sen burada Radio City kayıtlarına göre sen ne diyorsan odur. Sen 38'sin diyorsan 38'sin. Genç, dinamik, süper bir radyo sunucususun.
0: Düşmanlar çatlasın. Hep düşmanların işi.
2: Aynen.
0: Hep.

0: Φίλε, γέροντα παλίκα, γέροντα παλίκα, ρωτέ, λένε πρωί πρωί, λέμε, σε λένε πρωί πρωί, demiş Leblebci Hüseyin Agam. En son 38 sene önce mi söyledin yapay zekaya demiş, yapay zekanın daha 3,5 yaşında, 3 senelik bir mağazası var. Ya seni. Halil, Halil senin ağzını dikerim konuşamazsın. Dikiş atarım senin ağzına. Erol'lü Mehmet, bizim mermerciye, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Erol'a, günaydınlar. Erol'a günaydınlar. Efendim Erol, mermer alanında uzman. Mermerci Erol. Mermer deyince, granit deyince, kapı, pencere, balkon mermerleri. Her kalitede mermer var. Mezarlara mermer kesildi. Evinizde basamaklara, her yere mermer. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde benden telefon isteyebilirsiniz. Evrensel mermercilik. Yahu he, ben de 18 yaşındayım tabii demiş Beryal. Benim Nursel ablam 57-58 yaşında, geçen gün geldi, nasıl genç kız gibi. Ya önemli olan yaş değil, kaç gösterdiğin önemli. Sen de tanıştın, o yüzden sana söylüyorum Beryal. Hani gelmiştik ya. Boş ver, takma, sen haklısın demiş Tanju. Ya. Aynen öyle, inan Mehmet. Günaydın Gürkan abicim, nasılsın, iyi yayınlar dilerim demiş. Ya su inanım, ya su inanım, ya su inanım. Bugün kankamın son günü. 9'u 5 geçe ona gideceğim demiş Yasin. Azıcık de bu kadarcık onu rakip diye kendimi kabul ederdim, o da gidiyor. Ne yapacağım be, bana rakip kim olacak bana? Ha? Günaydın canım benim. Azat Habibe Azerbaycanlıya selam. Söyler misin benim için, o da seni dinliyor demiş. Tabii ona Azeri dilinde, Azeri lehçesinde, şivesinde, efendim Azerice günaydın diyeceğiz. Bizi dinleyen bir Azeri dostumuz var. Ona Azerice bir şeyler söyleyelim. Adı Azat Habibe. Hadi bakalım.
1: Azat Habibe'ye sabahın bu güzel vaktinden kocaman bir selam. Günün aydın, kalbin ferah olsun. Bugün işlerin rast gitsin, yüzünden gülüş eksik olmasın. Buradan sana sevgi dolu bir günaydın. Canın sağ olsun Azat.
0: Size selam göndermişek, gönderiyoruz. Size selam getirmişek Batı Trakya'dan.
1: Eyvallah. Ne diyoruz? Selamın başımız üstüne.
0: Azerbaycan buradan için ne diyoruz?
1: Can Azerbaycan'a.
0: İki devlet, tek millet.
1: Tek millet.
0: Türkiye,
1: kalpten selam olsun. Evet. Her zaman yan yana, gönül gönüle.

Mehmet Kara kardeş hoş geldin, günaydın. Evet çok selam İlhan Nursel ablana, genç gösteriyor gerçekten demiş Peri. Bizim soyda var o. Bizim genlerimiz öyle. Bizimki buruk bir... Sinan Bey Soft'ta SPS Consulting Entren tekrar. Günaydın, şarkıyı bırakacak mı dinlesin insanlar? Ha? Saat 8.30 oldu ki şarkı çaldın da. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Senin rakibin artık Türk Hava Yolları. Artlik. Hıdır'a selam demiş Ergin.

Ama o diye sana transfer olmuş. Sürpriz yapacakmışsınız, doğru mu diyor Yasin? Bak, benden sana tavsiye, fazla sataşma, çok sinirli. Çok ciddi konuşuyorum, fazla sataşma. Otur insan gibi programını dinle. Çok fazla sinirli. Benden sana tavsiye. Gerisini bırak. Süpersin, devam böyle Gürkan demiş Ertal Bayram. Şu an yanımda seni dinliyor, Azeri bir şarkı istiyor demiş Azat. Sen de ben oyuncu, kader oyuncu. Azat, hamını mamını hepsini yemişim Hollanda'da yemeklerin. Azıcık gül.

Toyota Yanidis. Beni Lefkinik Tata özellikle bekliyorlarmış. Patron da olacak, orada olacakmış. Gelsin demiş, Nato Kerasme demiş, Karina Potaki demiş dedim. Potaki ile ne yapayım ben Potaki'yi? Yemecik, yiyecik, dönercik, mönercik yok mu dedim. Ne istersen var dediler. Yeter ki dedi Fatma sen gel dedi. Yeter ki Lefkinik Tata sen gel dedi. Bizim reklam yüzümüzsün sen dedi. Sensiz olmaz Lefkinik Tata dedi. Bakalım inşallah Lefkinik Tata'ya gideriz diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Cuma akşamı Lefkinik'te Toyota Yanidis saat 11.30'a kadar açık olacak. Toyota'nın yeni modellerini gidin görün. Prosperaları, indirimleri görün. Yeni Lefkinik'te'ye özel taksit seçeneklerini değerlendirin sevgili dostlarım. Toyota Yanidis fark yaratıyor. Evet, Toyota Yanidis dedik. Hadi bakalım, bu da bu gala taşlı gala diyelim.

Kuru Kahveci Hacı, değişmeyen lezzet, harika kahve çeşitleri, zengin lokum çeşitleri, karyoka, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar. Lahana 14'te, Gümücüne'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansürun'un sağ karşı köşesinde. Tavsiye ediyoruz.

Sen ikinciye sünnet yaparım bak. Cuhu. Yakışıklı Gökhan Karali, günaydın bakayım ben. Ergün Süleyhan mı, günaydınlar. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Günaydın Elif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Elif kardeşim, günaydınlar. Günaydın 3 kere günaydın, 5 kere günaydın, 25 kere günaydın. 14 kere günaydın. Fistanım günaydınlar. Bak Azat oynuyor, bak. Yaşa. Yaşa Azat. Bak Azeriler gibi oynuyor bak. Azeri zaten.

0: teşekkürler.
1: Dünya.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun hanım canım. Çok teşekkür.
2: Neden yapacağım? Çok acır ikinci olunca demiş. Cuhu. Sonra çok aranırsın nerede buçuk, nerede buçuk diye. Ya ne oldu buçuk diye. Evet. Devam edelim. Bu konuda da sen haklısın. Belki 53-54 yaşlarındasın ama genç gösteriyorsun. 50 falan gösteriyorsun demiş Özat. Emre. Emre amca. Sen artık amca oldun. Senin yaşcağız da geçti Emre. Ya Emre amca, Emre amca. Efendim devam edelim. Sinap Semerci inşaat. Gümüşcinlere, her İskeçlilere kim olursa olsun hizmet veriyor. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Usta arıyorsanız, sağlamlık arıyorsanız, güven arıyorsanız, son teknolojiyi kullanan ustalar arıyorsanız Sinap Semerci İnşaat Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın, takip edin. Yollayayım abi istersen diyor Cüneyt. Çaktırsana bir binlik. Vereyim mi İvan'ımı? Çaktırsana bir binlik, yapıştırsana.

imişim. Hazreti dostlara selam olsun. Evet, devam edelim, devam edelim. Devam edelim sevgili dostlarım. Ve ne diyelim? Hey! Şahin'de üretilen harika yufka. Horyatik eskepsiz. Apotika valla mehbiton evro. Horyatik eskepsiz. Saçta pişmiş harika yufka. Böreklik yufka. Deneyin, bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Fay Kalimero demiş Halil. Fay Kalimero. Ahmet Bayram. Kardeşim. Yassu Ahmet'im, yassu. Çamaşırlarımı Ahmet'in deterjanıyla Just Green'le yıkıyorum. Son durulama suyuna. Efendim, yumuşatıcım bitmiş. Yumuşatıcı koyuyorum. Yumuşatıcından daha çok sirke koyuyorum. Çamaşırlar yumuşacık ve hijyenik oluyor. Virüsleri, bakterileri, bakterileri sirke öldürüyor. Sanki sirke suyu yumuşatıyor. Hem makinenizde bakım yapıyor, kireç tutmasını önlüyor, hem de kireç tutmasını yumuşattığı için çamaşırlarınız yumuşacık oluyor. Çok fazla koyarsanız yanı sirkeye kokar. Fazla koymayın. Yarım çay bardağı kadar koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum, beyaz sirke. Evet. Just Green. Pişik yapmayan, alerji yapmayan sağlıklı deterjan Just Green. Bulaşık deterjanları Just Green. Elbiselerinizi Just Green'le temizleyin, yıkayın sevgili dostlarım. Çamaşırlarınızı yumuşatın. Just Green bebeklerin biber olanını temizlemek için özel temizleyiciler. Bebeklerin çamaşırlarını özel temizleyiciler. Çok da güzel ambalajlarda Just Green. Just Green. Bakkal ve marketlerden ısrarla isteyin. Ben Just Green almaya geldim. Gürkan'dan duydum diye. Gürkan söyledi mi güzel söylüyor. Reklamını yaptığı bir şeyi güzel yapıyor. Hep güzel ürünleri tanıtıyor deyin. Tamam mı? Evet. Evet. Giratos Aratos. Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Et döner, tavuk döner. Pizzalar, kalçoneler, lahmacunlar harika fiyatlar. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı yayınlar Gürkan demiş. Ortacılcan, günaydın Can. Hoş geldin. Hoş geldiniz.

Seval Hanım günaydın. Güzel bir gün olsun. Kolay gelsin. Yolla iyi bana abi, sıkıntı yok. Bugün ben sana, yarın sen bana. Sadi gönüller bir olsun demiş. Gürkan Nesne olarak hemen şeyin var mı? Revolut'un var mı? Dur şimdi bakalım, lafta mı kalacak? Doğru mu söylüyor diye deniyorum, yoksa paraya ihtiyacım olduğundan değil. Revolut'un var mı? Revolut'tan hemen gönder. Hemen alıyorum Revolut'ta. Şaka yapıyorum sanıyorum. 1 euro alacaksın yalnız. Bol keseden atmak yok öyle. Revolut var mı? Revolut. Vallahi hiç acımam. Böyle boş bazlara. Hiç acımam. Kıtır kıtır yerim onu. 1 euroyu.

Ücümüne buraya ihtiyacım var. Banyoya geleceğim. Yollar mısın demiş Halil. Allah versin. Allah versin. Sen inayı aptal arıyorsun galiba. Bu vatana bağlayan hey. Git Faik versin. Allah versin Faik versin. Devlet bir milletin ağzını yık Türk olmuyor. Ata Türkiye'yi derlemesi. Yapay zekanın free versiyonunu kullanırsan böyle bana benzemez yaptığın aseri. Erkekleri Gökhan. Paralı parasız versiyonunu kullanır.

Azerbaycanlılar için Atatürk çok önemlidir. Azerilerin, Azerbaycanlıların çoğunun evinde Atatürk'ün posteri, portresi bulunur. O yüzden bir başka bir daha çok severiz biz Azerileri sevgili dostlarım. Ya. Her zaman pardon dostum demiş. Nurgül beni akşamdan beri beni canımdan bezdirdi. En sonunda hiç cevap vermedim. Bir video yolladı, ses kaydı yolladı. Bırak gitmiş ortalığı karıştırmış. Hamamcıyla konuşmuş. Hamamcı ve sponsor ol demiş. Hamamcı sponsor olacağım demiş. O hamamı yenileyim demiş. Hamamcının videolarını göndermiş. Bırak. Vallahi yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey İlhan'ım, böyle bir şey ben görmedim. Haberi bana yazdı yazdı. Hiç bakmadım bile. Şimdi sabahleyin baktım. Cihan'la görüşmüş, ayarlamış. Yok böyle bir şey. Abi Cihan'la görüştüm, tamam dedi, ne zaman istiyorsunuz sordu, programa bakayım ben de dedi. Ben dedim ki ancak Ekim ayının ikinci haftası olabilir çünkü bu iki cumartesi ben yokum. Sen yine de öğren İlhan Solis abilerden bakalım onlara uyuyor mu, 10 Ekim demiş. Ve ondan sonra daha önceden sordu, nasıl dedi, ne istiyorlar dedi. Dedim para istemiyorlar dedim, sadece pul yapıştırsınlar dedim. Bir de dedim yemeklerini ödesinler dedim, öyle mi de böyle mi de, vay vay vay vay vay. Vay vay vallahi bile. Vay. Ben bezdirdi beni ya, böyle bir şey. Benim borç istedim diyor Halil. Allah versin, Allah versin. Allah borçlu versin. Allah ne muradı varsa versin. Faik'in nefesi açlığa kokuyor. Günaydın demiş Faik. Allah versin herkese, Allah versin. Allah'tan istemeyin, istemeyin. Evet Yasemin Hanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Elime düşersem yakarım demiş Halil. Asti haftetiz manges, astiz manges. Mangalarını en ise yap. Haydi. Di mangasun atikan atikan istoyeniz takan isti mangasun. Özkan abim, yaşa. Yaşa Özkan abim. Çağrı atmış Özkan abim.

0: sigortası be. Devletoğlu. Devletoğlu artık İskeçe'de Doğan Üstü 7 ağda hizmetinizde. Evde hasta yatalak hastanız varsa, engelliyseniz, ne bileyim işte bir sakatlık durumunuz varsa, kafadan bile sakat olsanız yeter. Ben ağlıyorum. Devletoğlu başvurdu. Ben de iyi maaş çıktı bana. Şimdi zaten duyduğuma göre Mitsotakis her şeye maaş çıkartıyormuş herkese. Çünkü seçimler var. Öyle diyorlar. Ben bilmem, o diyenlerin yalancısıyım. Gidin Devletoğlu ile konuşun. Devletoğlu ile anlaşın. Şapçı'da, Dedaş'ta, Gümüşlü'de ve şimdi de Eskece'de Doğan Hüsnü 7 A'da özel kep niteliğinde size her konuda yardımcı oluyor Devletoğlu sevgili dostlarım. Şener uzun yılların tecrübesiyle Hondo Center'ın karşısındaki yolda 2531-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. Akustik Agenda komutiniz Şener Kula az işitenlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Şener'e çok teşekkür ederiz. İskeçe'de Şener en eskisi adı altında İskeçenlerin de hizmetinde. Zanakis'in karşısında Şener. Serdar pergola üretiyor. Serdar koltuk üretiyor. Koltuk döşüyor. Kumaş kaplıyor. Efendim Serdar'da jel kaplamalar. Serdar'da gölgelikler. Serdar Gümüşlü Kozmiye yolunda birinci kilometrede sizin hizmetinizde. Ne. Bunu yazdım bir kenara diyor Halil, ama hep manga yapıyorsun. Ya bilmiyorum, enise manga yapıyorsun, bana manga yapıyorsun, ona manga yapıyorsun, buna manga yapıyorsun. Ha? Ha. Ama hep manga yapıyorsun. Çinko. Almanyalı Çiko. Yasum. Yasum Pedimu.
1: Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba.
0: İlk önce hamama gideceğiz. Sonra tarihi ayarlayacağız gece için. Akaralım pakaralım sahne öncesi demiş İlkan. Ben sana sen bana kese yapalım iyi mi? Biz birbirimizi keseleyelim İlkan. Kimseden fayda yok bize. Akaralım pakaralım atalım ölü derileri verileri. Oh, oh. Zaten o tavernanın sahibi de çok naz yaptı. Oraya gitsek mi gitmesek mi diye düşündüm sonradan. Yok onların repertuarı ne, yok onlar naz çalıyor, yok onlar digma gönderin bana bilmem ne. Sanki kim bilir ne. Sanki kendi sanki süperstarlarla çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Gürkan sus. Önüne girene sataşma Gürkan, yeter. Ama Gürkan burada doğruları söylüyor. Öyle değil mi ama? Hakikaten ama.

3000 euroya ihtiyacı varmış, banyo yayınlayacakmış, benden para istiyor. Sanki hayat memat meselesi. Halil, sanki hayat memat meselesi. Ben de banyoyu yenileyeceğim. Ben de gene para var ustalardan bıkkınım. Bıkkınım ustalardan. Para var ustalardan bıktığım için yenileyemiyorum. Ya? İnsanı dertte ediyor ustalar. İsmail abi ne diyecek bu işe acaba? Birbirimizi keseleme işine demiş İlkan. İsmail abi kim be?

kalorifer, ısı sistemleri, ısı pompaları, Andriy Sermotitas, klimalar, efendim, güneş enerjisi termosifonları. Gidin konuşun onlarla. Ali Toraman aynı zamanda inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi ofisinde Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde. Ali Toraman. Ben bir öğrenciyim. Okul olmadığı günlerde Gürkan Neslinoğlu'nu dinliyorum. Ben bir ev hanımıyım. Evde çamaşır yıkarken, bulaşık yaparken, kocama dır dır dır dır vır vır vır vır yaparken hep Gürkan Neslinoğlu'nu dinliyorum. Evet. Enis Şerif sürücü kursu. Enis Şerif sürücü kursu, bu kadar yeter. Enis Şerif sürücü kursu, bu kadar yeter. Atletik sponsoru Babacım Murat ve Babacım Erk kardeşler. Cura Market, Cura Market nereden çıktı? Smart Hasan Emeli'nin karşısında M2 numarada Kırmahalle'de hizmetinizde. Yılların tecrübesiyle cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri deyince Babacım Murat ve Babacım Erk kardeşler diyelim sevgili dostlar. Günaydın Abasus, ağzın yine velfece okuyor. Maşallah, sen bana yazınca arayınca ulaşamadığında neden geri dönmüyorsun diye çemkiriyorsun ama. Bak ben seni kendi haline bıraktım. Tahmin ettim bu dedim, radyoda vuracak yüzümü yüzüme. Seni ezberledim abi, hadi kolay gelsin demiş. Nurgül. Ha, hamamın sahibi mi İsmail abi? O da repertuar istemezse dedik han. O da repertuar istemesin. İster mi ister? Senin şeyin kısa, hamama giremezsin, boyun kısa demezsin. Bizim ikimizin de boyu kısa. Boydan kısayız biz. Sevim. Hamama git, bir girmek için belirli kriterler istiyorlarmış Edirne'de. Ya. Ela yufka, yufkacıyı unuttum. Allah senin cezanı vermesin Gökhan. Allah senin boynun çıkmasın senin Gökhan. Senin elembin ters dönsün Gökhan. Sen yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, harika yufka, Trakya yufka Rıdvan Feyiz, çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım, Trakya yufka. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. Ben bu evin reisiyim. Karım ne derse, evdekiler ne derse o olur.

0: olunca.
1: Ne oldu be Cüneyt, bir Nevroiz deyince nefesin sesin kesildi ha? Ne oldu be? Öyle caba manga yapmayacaksınız bana. Bir Nevro yollayacağımış. Kim kime veriyor bu zamanda bir Nevro be? Ha? Kime veriyor bir Nevro? Kapımı almadım değil mi? Alayım.

babama. Alayım yut yut yut tapını Gürkan, yut tapını. Ya yut al, iç çorubunu, iç çorubunu. İç çorubunu iç. Trakya Mobilya Ferişte günaydın. Mehmet günaydın. Ana binada dinleyenlere günaydınlar. Trakya Mobilya Bugat Satrian'da Filiz'in yanındadır. Sevgili dostlarım, ana şubesi Şapçı'dan sonra, Bekirköy'den sonra İlaç Parkası karşısında sol tarafta. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40, %50'lere falan indirimler var. Gidin konuşun, görüşün. Prefabrik ev yaptırmak isteyenler, konteyner yaptırmak isteyenler, Trofo Villa için Trakya Mobilya'yı seçin efendim. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya. Ve mutluluk San Siro Bioplas ve Bioksin'le saçlarınız dökülmesin. San Siro farkıyla Batrakya'daki seçkin bakkal ve marketlerde San Siro'nun satış noktalarında saçları dökülenler iyi dinlesinler. Bioplas ve Bioksin'le saçlarınız dökülmesin efendim. Saçlarınız dökülmesin. Agora Plus'lara günaydın. Sizde kimsede bir apotik yok mu? Fine alacağız birer Merida yemek. Kuracağız çalgıyı, yapacağız keyfimizi. Sor bakayım Çikuya yok mu apotik demiş. Havalar da çok soğuk da değil. Apotikte yaparız. McCatering'den de menü söyleriz. Tamam McCatering. Apotik. Bizim gibi değiliz. Sadece apotik patlar zaten. Bize apotik patlar. Evet. Ne derdim, hangi sponsorda kaldım? Ha, Agora Plus'ta kaldım sevgili dostlar. Agora Plus. Efendim Serenata 5,5 euro. Kutusundan alın 20 tane. 25 gram çarpı 20 tane 4,20. Harti giyaz. Tuvalet kağıdı. Trifilo Zekarola 95 gram 2,20. Nescafe 200 gram 6,90. Cappuccino kutusundan alın 2,30. Nescafe latte 1,99. Alatini bitübör bisküvi 3x225 gram 1,80. Alatini gemista biskota 2x200 gram 1,5 euro. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında Gümüşlü'de sevgili dostlar.

0: dün ne vardı yemekte çok hoşuma gitti. Ha, annem lahana sarması yapmış. Lahana sarmasına bayılırım. Kıymalı. Of. Lahana sarması. Yanında da Max ayran. Başka bir marka bir ayran almıştım Filiz'den. Hiç hoşuma gitmedi. Annem Max ayran almış. Oh, lıkır lıkır lıkır lıkır doldurdum Max ayranı. Ekmeğinle yedim. Lahana sarmasını ekmeğinle yedim. Vallahi billahi nasıl gelip geçtikçe yedim. Baktım tencere. Tencerede birkaç sarma kalmış. Anam dedi abi kızım bu sarmaları kim yedi dedi. Ne bileyim dedim kim yedi. Ben diyet yapıyorum dedim. Ben çok sarma yemiyorum. 4 tane veriyor diyetisyen. Ben 24 tane falan yemişimdir. Her neyse çok güzeldi. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max kefir çok faydalı bağırsak sağlığı açısından. Efendim tavsiye ediyoruz Max ürünlerini. Max ürünlerini. Faik neredesin yetiş diyor Halil. Hayır benim üzerimden Faik'a niye sesleniyorsun? Direkt olarak Faik'a yazamıyor musun?
1: Utanır da geri dönemezsin
0: sana. Ne istiyorsunuz siz benden be? Siz benden ne istiyorsunuz be?

git git yoluna. Gökhan Karaeli de ben de hep Max. Max'ı tercih ediyorum diyor. Her zaman Max Gökhan Karaeli. Panda Max. Yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın.

Ποιο είναι ένα σαράβαλο? Ποιο είναι ένα σαράβαλο? Ben kadar kimse sevemez lahana sarmasını ablam. Ama çok kokuyor pişerken. Benim vasiyetim var, ben ölürsem canım için lahana sarması bir de Almanya'nın dönerini dağıtın diyorum. Enişte de diyor maşallah pek de ucuzundan vasiyet ediyorsun. Bir döner kaç para Almanya'da bilmiyorsun galiba demiş. Güner ablam. Güner ablam. Lahana sarmasını ben de çok seviyorum da niye Almanya'nın döneri? King Food'un dönerinin neyi var? Ha? Ya da ne bileyim ben işte başka bir dönerim. Burasının dönerinin neyi var?

Tabakta döner 15 euro olmuş, ekmek arası 10 olmuş. Almanya'nın dönerini yersen anlarsın ablam diyor Güner ablam. Ama Almanya'nın döneri demeyelim ona. Almanya'da belirli bir yerde döner öyledir. Her yerde öyle güzel değildir.

Almanya'daki dönerin tadı, lezzeti bambaşka. Buradakiler de güzel ama dağlar kadar fark var demiş Güner abla. Güner abla canımı istettin. Vallahi billahi. Yani Türkiye'deki dönerden de mi güzel? Türkiye'de güzel yapan yerler çok iyi yapıyor yalnız. Yaprak, gerçek yaprak döner.

Alo demiş. Pâine çiko. Pâine çiko rap. Ya ya gördüm gördüm. Gördüm Halil, gördün mü? Hemen hemen her dönerciler aynı eti, aynı baharatı kullanıyorlar. Tabii içine kendine bağlı ne koyduracaksın demiş Güner ablam.

klibimde oynar mısın demiş Murat Öviç'e Deha. Oynarım tabii ayol demiş Murat Öviç. Deha'nın klibinde oynamış Murat Öviç.

0: geldim. 1.80 boyum var.
1: Lingotown. Yabancı dil ve Yunanca eğitim kursu. Elif Mümin, Bozukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkinde hizmet veriyor sevgili dostlarım. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu ve yüksek lisansını da University of London'da yapmış. Elif Mümin, Yunanca, İngilizce çocuklara oyun şeklinde oynayarak eğitim çok önemli. Lingo Town Edu olarak Instagram'da bulun. Benden telefonu da isteyebilirsiniz. Çocuklarınız İngilizce ve Yunanca'yı sorunsuz öğrensin.
0: Sırtacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık.

King Food'un döneri de çok güzel. Mericanlı demiş Tayfun. Merican diyor ben Melican. Vallahi benim de canım çekti şimdi. Giderken daha döner yiyeceğim. Enişte pahalı diye hayrıma dağıtmayacağımış diyor Güner abla. Sen galiba Simbas'ı yaptın Allah'ına tövbe Ayşe. Sen enişteden önce gitmeye niyetlisin galiba. Aman enişteden önce gitmeyin. Kadınlar bir şekilde kendine bakıyor ama tek kaldıklarında erkekler için çok zor. Allah kimseye vermesin. Allah herkese hayırlı nasip. Aman hayırlı kısmet ve hayırlı ölüm nasip etsin inşallah.

0: Sevda.
1: Çenen Totos.
0: Sevda Çenen Totos'un röportajımı bölüyorum burada Sevda. Sevda. Selam Bayazıt öğretmene, kolay gelsin demiş Ramazan Hüseyin. Öğretmen de Bayazıt mı? Batı'da döneri genelde makineyle kesiliyor. Lezzeti biraz garip oluyor. Döner ertesi güne kalırsa lezzeti kaybeder. Döner bıçağıyla kestirirse o döner daha lezzetli olur demiş Celal abi. Haydi Tuke. Haydi Tuke Tuke Tuke. Pastırma diliyor ben. Döner bıçağıyla kesilirse ya da elektrikli bıçakla kesilirse döner lezzetini kaybedeceğini zannetmiyorum, bilmiyorum ama pastırma değil o, pastırma öyledir. Pastırmayı makinede keserseniz lezzetini kaybeder, yanar. Pastırma elde kesilir. İnce ince, ustalık ister. Ya o öyledir. Evet sevgili dostlarım, ne diyelim? Şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Mac Catering. Heh, bizim gibi apotekte eğlence yapın. Mac Catering'de anlaşın, konuşun. Eğlenceniz için, etkinlikleriniz için, düğünleriniz için, mevkileriniz için Mac Catering var. 1000 menü üzerinde menü ısmarladığınızda şok fiyatlar, şok indirimler yapıyor. Mac Catering. 4 mevsim aile lokantası. Hamdi abi ve ekibi 4 mevsimde de harika. 4 mevsimde de güzel sevgili dostlarım. 4 mevsim. Namur eksiz mi amaça? Tuzcuköy demişim. Kozluköy'e girişinde harika bir taverna. Cumartesi pazar günleri ne var? Cumartesi pazarları tabii ki. Çevirme de var, kokoreç de var. Agro Agromix. Erol Agromix'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Erol Agromix Çaymakız köyünde, praktikal güzelliğinde kocaman bir inşaat malzemesi marketi. Erol Agromix bir aile şirketi. Zaten biliyorsunuz. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün ve dış alanında da bir o kadar geniş kocaman inşaat malzemeleriyle ilgili her şey. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper, bu işin uzmanı onlar. Uzun yılların tecrübesiyle pompacılık işinde İbrahim ve İbrahim abi, oğlu Alper size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Son model tezgahlarda, son model araçlarınız, traktörleriniz diagnostik alete bağlanıyor. Neresinde ne var şıp diye buluyorlar. Evet, çok teşekkür ederiz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme, İlyahtida kuru temizleme. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. İlyahtida Erhan Kalyancı ve ekibi. Biyolojik temizleme, deri temizleme, süet temizleme, kuru ve yaş temizleme deyince aklınıza ne geliyorsa İlyahtida'da uzun yılların tecrübesiyle yeni yolda 8 numarada sizin hizmetinizde. Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosu Huzur. Son durak ana toprak dediğimiz yerde Domruköy'de size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi, Şapçı'da S2 Bankası, S2 Bankası nereden çıktı be? Kıtenin yanında, şimdi yakında yine kıtenin öbür tarafına yeni yerlerine taşınıyorlar. Dondurmaları yaz ve kış boyunca efsane. Tatlıları öyle. Ve efendim, şuruplu tatlıları, sütlü tatlıları. Drop Pastanesi Furkanis olarak. Drop Pastanesi'nin en genç elemanı Furkan'ı. Instagram'dan takip edin. Furkan'ın yapmış olduğu işleri sizler de görün sevgili dostlarım. İmajin Nuran Hasan. Süsleme alanında Gümüşhane'de fark yaratıyor. İmajin Nuran Hasan. Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan, uzun yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Nuran Hasan İmajın, Kanarya 30'da, Osman 816'da, Tatlı Teler 0807 olarak Instagram'da da bulunun. Instagram'dan da takip edin. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu Erhan ve İmamoğlu Erhan Erhat İmamoğlu, baba oğlu onlar. Kafa köyü girişinde ve aynı zamanda Onların yanında hemen biraz daha ileride Hüseyin Çapuloğlu var. Boya ve kaporta işlerinin uzmanı Hüseyin Çapuloğlu sevgili dostlarım. Boya, kaporta hizmeti. Hüseyin ve ekibi. Uygun fiyat, tecrübeli işler, bütün büyük sigorta şirketleri, acenteler, hepsi acenteler, acenteler, hepsi Hüseyin'le çalışıyor. Toyota yani diz de öyle. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. La Chico, Agorim orijinal Chico, herkes seni bekliyor. Nerede Chico, nerede Chico, nerede Chico diyorlar. Buyursa Chico, bulalım hangi bir apotik, eğlence yapalım diyor. İlhan Agan, bir apotik yok mu diyor. Çikolun oralarda diye. Karaçanlar'da, kireç yerde, mireç yerde diyor. Fikret Salikamil abim. Fikret abi günaydın. Junior asistanıma Ahmet kardeşime günaydınlar. Yok yok ablam, gider miyim? Emekli oldum, emekliliğimi yemeden gitmem. Başkasına yedirtmem. Tövbe yarabbim, sabah sabah nereden aklıma geldiyse demiş. Güler abla vallahi billah gidersen bak enişte evlenir. Sefasını söyle bu hayatına ona göre. Ela, Kalimera, Yusuf, Duke. Duke, Yusuf, Duke, Yusuf, Duke, Yusuf. Duke, Yusuf, İbrahim, Duke. Duke, Duke, Duke. Ve sevgili dostlar, Pame, Nasine, Hirsume. Ne diyoruz? Evet. Bir sponsorcuk daha tanıtalım diyorum ben. HVS Ramazan Kadri. HVS Ramazan Kadri. Skeçede İkosis Oktoy Soktoru 322 numarada hizmetinizde klima, klimaların satışı, bakımı, kurulumu, ısı pompası yok Begür Kanat mı? dükkanları, marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulumu, bakımı, gaz dolum işleri, HVS Ramadan Kadri. HVS Ramadan Kadri. Günaydın abim, selamlar iş başında olanlar demiş Kaşif Mustafa. Günaydın Kaşif, günaydın Kaşif, günaydın Kaşif, Tukya Kaşif, Tukya Kaşif, Tukya Kaşif. Eyle. Zeytinler yavaş yavaş toplanmaya başlayacak. Var mı zeytinlerini toplamaya başlayan? Yok galiba daha değil mi? Zeytinler toplansın. Yağları nereye sıktırıyoruz? Trakya 2'ye sıktırtıyoruz. Gümüşcine Sanayi Bölgesi'nde Trakya 2'ye ve zeytin yağları mis gibi soğuk sıkım. Ali'den bu sene yağları Trakya 2'ye sıktıracağız. Ali'nin zeytinlerini ve Ali'nin bütün zeytin yağlarını ben alacağım. Bütün zeytin yağlarını Ali'nin ben alacağım. Vallahi ölürsem sonraki gün Estağirola çıkar. Erkek milleti değil misiniz demiş Güner ablam. Erkek milleti böyle oluyor. Vallahi billahi. Erkek milleti hep öyle oluyor. Çok hınzır bu erkekler. Çok hınzır.

ya, bu erkek millete de korkulur ha. Ona güvenip de verme aşkını, ateşlere atar dertsiz başını, sellere döndürür akan yaşını, gülerken ağlatır erkek millete. Ne haline aldan ne gülüşüne, ne bakışına kan ne sözlerine, ayrılır ağlatır seni, anlatır seni ellere, dillere düşürür erkek milleti. Sanma ki anlar o gönül derdini, hasrete yad eder ümitlerini, pişmanlığa sarar seven kalbini, aşktan usandırır erkek milleti. İster evli olsun isterse bekar, o gönlüne macera arar, gerçekleri gizler, yalanla bakar, eceli aratır erkek milleti.

Faik Şekerci günaydın Haddim demiş Faik Tuzacı. Sen nereden Haddin oluyor Faik Tuzacı be? Yoksa bana mı Haddim dedin? Bırak sen kahvaltıyı mahvaltıyı, ben senden para istiyorum 1 euro. Hey Cüneyt, kahvaltıdan savuşturmazsa çalışma.

Tam tarana yiyordu enişte. Enişte boğazımda kaldı diyor. Bir de birden dibe indirdin beni diyor Güner abla. İşimiz muhabbet olsun, şaka olsun. Efendim erkeği kadını yok bu işin. Önemli olan ahlaklı insan olmak. Ahlaksız olduğun zaman erkeği de kadını da aynıdır. Günaydın abi, hayırlı programlar, ver coşkuyu demiş Oktay Ahmet. Günaydın Oktay'ım. Emre Başoğlu günaydın, güzel İskeçe günaydın. Herkese özellikle Faik arkadaşıma günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, sen benim adlim ve Faik de benim arkadaşım demiş Faik Şekerci. İyi de seni tanımıyor ki. Faik Tuzacı seni tanımıyor, nasıl senin arkadaşın Faik Şekerci? Ne gülüyorsun ben pişmişti kelle gibi, niye sırıtıyorsun Cüneyt? Ne oldu? Ya bir Ebru yollayacaktın.

Sana da kolay gelsin. Güner abla güle güle. Bundan sonra yayını dinleyemeyecek. Enişte de bol taranalı, acı biberli, turşu, eman tarana yiyor. Turşuyla beraber. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Prosefki. Günaydınlar, herkese selamlar. Güzel güneşli havası olan Yastıköy'den herkese kolay gelsin demiş Arif Emre Enes. Yastıköy'de hava güneşli mi? Biz de daha hiç güneşi görmedik hiç bu sabah. Havada serin, soğuk. Ξαναρθείς κοντά μου.

Dendraki de güzel. Dendraki çam ağaçlarının arasında, Şapçı'nın en tepe noktasında. Yazın ve kışın harika. Dendraki sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Dendraki'ye programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Bamen Dendraki. Ela Dendraki. Ayar odunculuk. Çıtır çıtır havalar soğudu. Odun alacaksanız. Çıtır çıtır muhteşem. Sobaya attığınızda har har har diye geçmeyen çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır diye yanan odunlar ayarda. Ayarın cevalin cisipisi var. Boyalar, inşaat malzemeleri, arpa mısır buğday taneler, kiralık sandalyeler, masalar ayarda. Büyük bir Selimköy girişinde benzincinin yanı mezarlığın karşısında ayar.

Benim Güner abla, sen taranayı acı biber de koymuşsun. Babam öyle diyor, tarana çok güzel çocuğum diyor. Azıcık içinde acı biber de var onun diyor. Ya koymadım demiş ama dedin ama koymuşsun acı biber. Vermen iskanı. Yolla bu linki demiş Halil. Paralan, parayla bundan sonra, parayla. Parayla link yollayayım bundan sonra.

babam acıyı fark etmez mi Güner abla? Babam, dedim ya, babam acıyı çok seviyor. Ben de seviyorum da bugünlerde midem rahatsız. Yemiyorum. Çiko, konuşma kayın Vesel'in. Hangi bir apotik bulalım be? Abi aklıma ne geldi biliyor musun? Yunuslar'ın kahvesi dükkanı geldi. Pazarda.

0: σου και καλή τύχη όπου κι αν πας.
1: Çok güzel bir şarkıdır bu.
0: Και καλή τύχη όπου κι αν πας.
1: İnsanlar nasıl döküyor duygulara, duygulara, şarkılara, şarkılara, duygularına bağlı. Biz gene hiç kalas gelmişiz, kalas gideceğiz bu dünyadan. Mücevher Kuyumculuk Edirne'nin merkezinde Aykut Saygın ve ekibi mücevher kolyeler, küpeler Mücevher Kuyumculuk'tan, Mücevher Kuyumculuk aynı zamanda... Yan tarafında Sina Pırlanta var. Sina Pırlanta da pırlanta ile ilgili her şey. Onun da yan tarafında döviz bürosu. Hepsi onlara ait. Edirne'nin en bilindik tanıdık kuyumcularından Aykut Saygın ve ekibi Saraçlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın bitişinde. Karşısında pardon. Taberle ne oldu? Gökçelerde gidiyor. Çiko olacak mı? İsterseniz orada da olur. Ya? Taberle de olsun değil mi? İnsan gibi olsun. Ne o apatikte öyle. Tamam demiş Cihan. Bana yerini bir zamanda söyleyin demiş. Ben ayarlayayım bakayım programa demiş. Nurten abla günaydın. Nurten abla günaydın. Bugün çalmayacak mısın? Dün çaldığın Türk sanat müziği şarkılarını demiş Perihan. Dua

Sen bana sabah sabah benim morallerimi bozdun, yaşlı dedin. Bilmem ne dedin, dede dedin, onu dedin, bunu dedin. Eski zamanlardan kalmasın dedin. Bahar'ın annesi seni dinliyordu, senin yaşında dedin. Daha ne diyesin?

Bol bibersiz olmaz zaten Güner abla. Benim annem de yapıyor ama biz annem kurutmuyordu tarhanayı. Yaş hamur olarak muhafaza ediyor buzdolabında. Soğan katmıyoruz biz. İlkan abinin niyeti kötü galiba, apatik test diye diye Tanju. Bekle bakayım, konuşayım ilk diyor Çiko. Yükselen mi? Hiç yalan bir şey söylemedim ki, hepsi doğru diyor Perihan. Oh oh oh. O zaman sen şimdi çok beklersin. Çok beklersin sen şarkı dinlemeyi. Bugün Perihan.

Günaydın Gürkan abicim demiş. Eda bir şey göndermiş ama dur bakayım o şeye gelmiyor. Bilgisayara gelmedi. Günaydın. Eda beni çok güzel tıraş yaptı dün. 10 numara 5 yıldız. Bakıyorum kendime aşık oldum. Vallahi bile hep aynanın karşısındayım. O derece güzel olmuş. Temizlik. Kuaför açılıyor. Eda'nın kuaförü Gökçer'in gururu olacak. Çok güzel bir kuaför dükkanı. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Adı ne olacak? Bu Perihan da sabah sabah Bizans dönemine ait tarihi eser muamelesi yaptı sana. Şimdi kalkmış şarkı istiyor. Baksana sen demiş niye daha. Aynen öyle. Ya. Ben de biraz ayırdım hamur tarhanası. O kursundan daha güzel kurusundan daha güzel kokuyor pişirdiğinde ama kurusu bize daha pratik geliyor demiş Güner ablam. Annem hiç kuru tarhana yapmaz. Hiç hep yaş. Yoğurmuş da orada duruyor. Durup yoğuruyor onu. Habire çeviriyor aktarıyor. Kanapenin üstünde. Haydi. Veysel. Ben Faik arkadaşım demedim ki adaşım dedim diyor Faik Şekerci. On Ekim uygunsa size ona göre söyleyeceğim. Cihan onun cevabını verir misin abi demiş Nurgül. Ben veremem. İlhan söylesin. İlhan baksın programına. Ayrıca benim o günlerde 7 Ekim'de işim var. 10 Ekim. Pazartesiye ondan sonra 12 Ekim'de Selanik'e gitmem lazım falan filan. Cüneyt bana link gönderme seni döverim. Bana link gönderme para gönder ey. Oh sen ya. Tüm zamanların dinleyici rekorunu kuruyoruz yine. Vay vay vay. Vay bak bu hiç olmamıştı bu kadar dinleyici. Pore filmi. Yaşayın çok teşekkür ederiz sağ olasınız.

Canın sağ olsun, ben bir şarkı için yalan söyleyecek insan değilim diyor Perihan. Perihan doğrusun, doğru diyorsun. Ancak programa biraz şaka da lazım. Senin gibi, senin dediğin program yapsak, senin istediğin gibi hiç reytingimiz olmaz. Çok az reytingimiz olur. Ya öyle slow şarkılar falan olmuyor. Çünkü genelde insanlar zaten bir bıkkınlık, bir şey var. Hep hareket istiyorlar. Şamata istiyorlar. Şöyle bir şey var. Ben yaşıtlarımla kendimi karşılaştırdığımda şunu görüyorum, Allah'a şükür diyorum. Ciddi değil, hiçbir sağlık sorunum yok. Evet. Yani bakıyorum, geçen akşam toplandık. 40 yaşında, 45 yaşında insanlar. 40 yaşında bile yok daha. Söyledim ya, geçen de babada toplandık. Baba beni dinliyor mu? O diyor ki tansiyonum yüksek, tansiyonum çok çıkık bugün. O diyor kolesterolüm var. O diyor karaciğerim yağlandı. O diye böbremde bilmem ne var. O onu diyor, bu ne diyor. Dedim ben nereye düştüm buna dedim ben. Ondan yaşlarımdan paraya yapmayayım. Ne yapayım ben, veren insanlar, sakat insanları ben. Ama dikkat etmiyorlar ama ben gerçekten dikkat etmeye çalışıyorum yani yediklerime, içtiklerime. Bre, sakat hepsi bre, hepsi hasta. Benim maşallah bir şeyim yok, çekirge gibiyim ben. Çekirge tutulmayan ben. Vallahi billahi öyle yani.

Bu doğru, nedenini de ben söyleyeyim sana. Evli değilsin, sorumluluk yok, sadece kendini düşünüyorsun. Dert yok, tasa yok, ondan ölesin demiş Perihan. E nâi miyim ben, evleneyim be? Ha? Ama bir kere daha mı geçeceğim bu hayatta?

Kalimera Gürkan abi. Kolay gelsin demiş İlker. Yasu, Yasu. Lumeda Hair Salon. Oo, Lumeda. Oo, Amdemi de var. Ben bunu görmedim hiç. Oo. Lumeda, luminari ve eda kelimelerinin birleşiminden doğmuştur. Luminari, ışık saçan, ilham veren ve parlayan anlamını taşırken, eda, zarafeti ve estetiği temsil eder. Bu iki anlamı buluşmasıyla ortaya çıkan Lumeda, ışığın, zarafetin ve güzelliğin bir araya geldiği özel bir markayı ifade eder. Lumeda'nın amacı, her misafirin doğal güzelliği ortaya çıkararak kendini ve güzel, en özgüvenli ve en ışıldayan haliyle hissetmesini sağlamaktır. Where light becomes beauty, ışığın güzelliğe dönüştüğü yer Lumeda. Çok yakında Gökçeler'de. Çok yakında Gökçeler'de. Ne kadar Faik sayesinde reyting alıyorsun demiş Halil. Haksız mıyım Vatancu? Ha?

Sadece geçen de Nursel ablamların kanapeleri vardı. Çok ağır. Çok ağır ama böyle. Bu tık tık tık tık diye açılıp kapanan mekanizmalı olanlardan. Onları böyle dar bir yerden çıkardık. Nursel ablama dedim, ben yaparım dedim. Bana bak dedi. Eğer dedi belim ağrıyor falan dersen dedi. Sen dedi nazlısın, çıtkırıldımsın dedi. Radyoda söylersen senin ağzını yırtarım dedi. Nursel ablama ondan söylemedim radyoda. Birkaç gün çok belim ağrıdı. Hiç belim ağrıyor diyemedim. Radyoda yine hiç söyleyemedim, ağzını yırtarım dedi. Bundan korkuyorum, ne yapayım? Hadi bakalım Eda'nın dükkanına nasıl çiçek alacaksın? Açılışa lazım en güzelini sen getiresin, bekliyorum seni demiş Feryal'ın. Var mı öyle kalma çiçeklerin kenarında 3-5 euroluk? %100 haklısın bak Gürkan abi, dinleme milleti demiş Tayço. Hayır be. Sen gene. Ama hiç kimsede olmayan düşük kolesterol sende var ya. Günaydın iyi programlar demiş Adnan Alaca. Ya yaşın büyük, kolesterolüm küçük. Hem fukara hem şey büyük. Ama hiç kimse, pardon.

İyi ki söyleme demiş diyor Gülsüm ablam. Bir radyoda dedi benim ağrı edersen dedi. Senin ağzını yırtarım dedi. Ama bak 10 gün tuttum kendimi söylemedim. Ay nasıl belim ağrıdı birkaç gün belimin çıvı çıkacağı da az kaldı. Abur abur kanapeler. Günaydın aşkım çiçeğim demiş Mustafa Zengin Purnoz. Purnoz. Ne oldu ya be? Zilya mu?

Günaydın, iyi programlar. Kralsın, o yüzden dinlenme rekorları kırıyorsun dostum demiş Erkan. Çok teşekkür ederim, sağ olsun. Sağ olasın. Bizi kral yapan sizlersiniz. Sağ olasınız. Bizi yerin dibine de sokacak olan, yüceltecek olan da sizlersiniz.

Şimdi bunları bir bırakalım. İlhan bana bir şey bir video göndermiş. Onu dinletelim size bakalım. Şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da

0: Buraya dokunalım. Ne oluyor be? Devamlı pencereler açılıyor. Evet, evet, evet. Bunu da kapat. Buradan da buraya dokun.
1: Zengin bir iş adamı öldüğünde bankadaki 1.9 milyar dolar eşine kaldı. Eşi de adamın şoförüyle evlendi. Şoför şöyle söyledi: "Ben hep patronum için çalıştığımı sanırdım. Şimdi anlıyorum ki meğer o benim için çalışıyormuş. Acı gerçek şu aslında. Daha çok yaşamak daha zengin olmaktan önemlidir. O halde kimin kim için çalıştığını sorun etmektense güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olmaya çalışmak her şeyden daha önemli. Mesela son model bir cep telefonunun fonksiyonlarının %70'ini maalesef kullanamıyoruz. Lüks bir arabanın aksesuarlarının %70'i gereksiz. Lüks bir villanız ya da malikaneniz olsa bu alanın %70'ini kullanamazsınız. Gardırop mu? Gardırop içinde durum farklı değil. Giysilerinizin %70'i bakın dolabınıza yepyeni durur. Yaşam boyunca çabaların ve kazançların %70'i başkalarının harcaması içindir. Demek ki biz kendimize ait olan %30'a sahip çıkmalıyız. Ondan tam yarar sağlamalıyız. O halde varlıklı olmasanız da lütfen mutlu olmaya çalışın. Sevdiğiniz insanlar için zaman ayırın."
0: Çin'de çok evet. Bir iş adamı öldü. Ne güzel değil mi? Kısadan isteyeyim. Radyo Sitem, Radyo Terapi. Saatler 10-11 geçeyi gösteriyor. Bugün yine bize dinlenme rekorları kırdırıyorsunuz. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlarım. Evet. Ve Agro Servis'in kızanlarına günaydın diyelim. Biz ne zaman eğlence yapsak, eğlence düzenlesek onlar hiç eksik olmazlar. Ve Eray ve Şakir bana dediler ki, abi dediler, biz kendi aramızda da toplanıyoruz. Kendi aramızda da toplanıp bir şeyler yapalım dedi Deniz falan. Hay hay dedim, söz verdim. Söz verdiğim zaman sözümde durmaya çalışırım. Agro Servis, Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının, silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Facebook'ta Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Günaydın Gülüm Edirne'den demiş. Gürdal frappesini yapmış. Oo, Edirne'de hava parçalı bulutlu. Yaşa Gürdal'ım yaşa. Keyfini tadını çıkar. Bütün sene çalıştın. Seç bunlar yeni demiş Perihan. Eda'nın dükkanı için, açılışı için. Oo, ne güzel şeyler, ne güzel kaktüsler. Ne güzel kaktüsler. Peri çiçekçilik. Yelkencilerde. Peri çiçekçilik. Peri çiçekçilik. Peri çiçekçilik.

Mert, Timo, Yasin, Gökhan, Tanju, Çiko. Mesaj kutunuza bakın. Mesaj kutunuza bakın.

yeriniz. Rıfat Marketler, efendim bin bir çeşit, tek adres, Kurcalı'nın gururu Rıfat Market, Kozlukeper'in gururu Rıfat Market, büyümeye, sevilmeye, gelişmeye devam ediyor. Çünkü her şeyden önce bir iş yaparken kendinize saygınız olsun. Efendim, müşteriye saygınız olsun, çalışana saygınız olsun. Bu çok önemli. Rıfat Marketler'de bunların hepsi var. Bin bir çeşit, tek adres. Toyota Uyanidis. Cuma günü Lefkinik'te, Gümüşhane'de ve Beyaz Gece'de Toyota Uyanidis saat 11.30'a kadar açık olacak. En yeni Toyota modellerini gidin, gezin, yakından görün. Beyaz Gece'ye özel indirimlerden, özel taksit seçeneklerinden yararlanın Toyota Uyanidis'de.

Ne gerek var Dubai'ye, Tayland'a, Maylanta gitmeye? Ahmet'e de söyledim geçen gün. Seneye seni Laganas'a götüreceğim dedim. Değil mi Ahmet? Just Green. Ne gerek var o kadar uzaklara gitme?

Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Harika bir program, harika espriler, harika şarkılar, harika kıssadan hisseler. Seninle güne mutlu ve neşeli başlıyoruz. Tebrikler demiş Öznur Kara. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgiler gönderiyorum.

gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti. Gençliğimi aldı gitti. Gurbeti ben mi yarattım? Ne mektup ne haber aldım. Yurdumdan yuvamdan oldum. Her şeyime hasret kaldım. Gurbeti ben mi yarattım? Gurbetteki dostlarımız. Gurbeti yaratan bizim başımızdakiler. Bizi yıllarca yönetenler. Başka hiç kimsenin suçu yok. Onlar yarattı gurbeti. Senden acı. Enis. Enis Şerif burada mı? Enis Şerif. Dönüyorsunuz. Piroz Bankası'ndan ilerliyorsunuz. 27 metre ileride sağ kolunuzda. Sürücü kursu deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Enis Şerif sevgili dostlar. Kahve içeceğiz mi demiş Halil. Hayır. Hilmi Şerif Bugatti Trend'a Filiz günaydın demiş. Bugatti Trend'a Filiz ne zaman isterse nerede isterse kahve içeriz. Bak tekrar sponsor oldular. Senden ne çıkarım var? Getire getire kaç senedir bana iki tane kuru tas getirdin. Bu plastik asrak izlen. Evet. Ben çıkarım ol, ben çıkarım olmayan insanlarla pazara bile gitmiyorum, bırak kahve içmeyi. Ne işim ne olur? Kahve içermişik. Ya yemek falan ısmarlasam belki bakarız, düşünürüz ama. Evet sevgili dostlar, Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler de Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında sizlere hizmet veriyorlar. En uygun fiyatlarla dememize gerek, yılların tecrübesiyle Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler MU2 numarada. Evet, yufka, Şahin yufkası, Fatih'in yufkaları, Şahin'de üretilen harika yufkalar, Frakiyotti Keskepsis adı altında, Horyat Keskepsis adı altında, Kavala'dan Ebros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde sevgili dostlar. Ve ne diyelim, Giratos, Aratos Köyü'nde Karacalköy'ün merkezinde hizmetinizde et döner, tavuk döner, harika lezzetler, pizzalar, kalçoneler, Karacalköy uyumlukları Serkan ve Hasan'ın yeri. Devletoğlu artık İskeçe'de, Gümücüne, Şapçı, Dedağaç'tan sonra yeni şubeleri Devletoğlu'nun Gümücüne'de değil İskeçe'de Soğanlısı 7A'da Gümücüne'den sonra. Ne getireyim demiş Halil. Yukarı yemeğe götür, bir şey getirme. Yukarı yemeğe götür Keçirli'ye, Prima'ya.

Geldin mi? Seni Plima'ya götürmek yok. Bundan sonra seninle pazara bile gitmem. Seninle bir defa eklen. Konuşmaya devam ederim. Efendim belirli bir seviyede arkadaşımız devam eder. Ancak sizinle seni bir daha bir yere davet etmem. Faik'ten de bir daha pazara bile gitmem. Bak bunu da böyle belleyin. Tamam mı Enis?

Buldum bulanım. Plima ayımı buldun diyor. Plima'da bazı yediğiniz birçok şeyi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bazı bütün restoranların, tabernaların bazı şeylerini bir yerde bulamazsınız. Sofrito. Kefalonya'nın, Kefalonya'da çok güzel yerler var. Zakynthos'da da öyle. Kefalonya'nın en sevdiğim, Kefalonya'da yediğim en güzel yemek. Bir, Kerkira mutfağına ait, Korfu mutfağına ait sofrito. Mesela şimdi sofrito, bugünlerde kardeşime bugün ısmarlayacağım, yapacağım, ilk defa deneyeceğim. Sofrito yapılması basit, çok lezzetli bir yemek. Sofrito sarımsakla yapılıyor ama kesinlikle o sarımsak sevmeyenler bile yiyebilir. Muhteşem bir şey oluyor. Kilotodan, dana kilotodan yapılıyor. Andi Sami'de yedim. Sami diye bir yer var. Kefalonya'ya giderseniz çok güzeldir. Film seti gibi. Kefalonya çok sık deprem olan bir bölge. Sık sık deprem olur. Oradakiler depreme alışık. Ve bazı bölgeleri çok tehlikeli olduğu için yapı izni vermiyorlar. İki kattan fazla vermiyorlar. Sami'de böyle sanki bir film setindesiniz gibi. Sahilde binalar iki katlı. Ve orada çok güzel restoranlar, tavernalar var. Bir tanesi var ki fiyatları gerçekten çok ucuz. 8-9 euro Merida'lar. Yani turistik yere göre çok çok iyi, çok çok ucuz. Ve bir sofrito yapıyor arkadaş. Böyle sarımsak soslu. Yapılması da basit. Eti alıyorsunuz, soteliyorsunuz tereyağında. Zeytinyağıyla tereyağında soteliyorsunuz. Ondan sonra 4-5 tane sarımsağı ince ince dilimleyip sosun içine katıyorsunuz. Üzerine et suyu ekliyorsunuz. Ve şeyi unuttum, et suyunu eklemezden önce beyaz sirkede ya da şarapta söndürüyorsunuz. Sizin damak zevkinizde kalmış ama sirkeyle söndürürseniz çok daha güzel oluyor. Böyle ekşimtırak bir tadı oluyor. Sonra kaynatıyorsunuz bunu. En minimum bir saat yavaş yavaş yavaş yavaş kaynatıyorsunuz. Suyunu çekiyor. Böyle o salçası kalıyor. Muhteşem bir şey oluyor. Sofrito. Bak deneyin. Özellikle sarımsak sevenler denesinler ama sarımsak sevmeyenler bile içinde sarımsak olduğunu anlayamazlar. Çok güzel. Yanında da pilavla ya da patates kızartmasıyla muhteşem gidiyor sofrito. İyi yemeği severim. Bilirim. övünmek gibi olmasın. Plima'da da yiyebileceğiniz harika köfte var. Harika tavuk şiş var. Ben kuzu sevmiyorum ama kuzu şişinin de çok güzel olduğunu söylüyor. Mesela Tayfun Balcı da oranın müdavimlerindendir. Bizim Tayfun. Ve harika, başka hiçbir yerde yemediğim kadar güzel beyti yapar Plima. Evet. O yüzden bilip bilmeden konuşma Halil. Eskisi yenisi yok, hep aynı.

Ömer. Selam gönder. Allah ilini versin size dönüm Ömer. Düştüm yine çağır. Dürümcü Ömer. Bu ne be?

İki de geçeceğim oradan, sakın uyuma demiş Halil. Öyle bir şarkı vardı. Geleceğim yanına sakın uyuma diye.

Sevgili dostlar, dershane deyince yabancı dil dershanesi, Yunanca dershanesi, Lingotown yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümün, kendisi University of London Big Bang'te yüksek lisansını yapmış. Yüksek lisanslı eğitmen Elif Mümün. Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde hizmet veriyor. Yunanca, İngilizce, çocuklara oynayarak öğrenme, bu çok önemli. Çocuklar öğrendiklerini anlamadan oyun şeklinde oynuyorlar ve öğreniyorlar. Lingotown, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Mermerci Erol kardeşime de teşekkürler. Mermer konusunda uzman, kapı, pencere, balkon mermerleri, kesimi, montajı, basamak kesimi ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, granit, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde evrensel mermercilik.

yavaş yavaş hareketleneceğim sevgili dostlarım. Brené şarkılar nereden buldun bunu demiş kardeşim. Hangisini be ya? Beni dinleyen herkes, aile üyeleri de olmak üzere, bir garip geldi. Bu şarkıyı kaçıncı devam çaldığım şarkılardan. Neyi nereden buldum? Seni. Bir tane de Kara Tren Haydasan abi demiş Emre. Sussana be Emre be. Susma bugün kafam kaldırmıyor seni, çekmiyor kafam bugün seni be. Allah'ım yarabbim sen. Sus. Konuşmayasın bir daha. Bugün hiç konuşmayacaksın. Hiç yazmayacağım. Bugün yazsan da seni kale almayacağım. Allah'ım yarabbim sen be ya. Bu ne böyle be? Evet, Mona Lisa. Tuzcuköy'de 2000'e yakın gelinlik Mona Lisa'da. Mona Lisa hem azınlığın hem çoğunun tercih ettiği gelinlikçi. Mona Lisa gelinlik. 30 yıllık tecrübe Hatice abla. Ayrıca sevgili dostlar, Mona Lisa'da canlı çiçeklerle süsleme, gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası süslemesi. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa eczanenin yanında. Mona Lisa seni taparca, gidişat Çiko, o da olacak. Sabah oldu bana da günaydın demiş Necla Hanım. Hayırlı sabahlar demiş. Günaydın.

0: Alan yarın paça yapacak, bırak sofritoyu demiş kardeşime. Madem dinliyorsunuz, akşam söyleyecektim, erkencikten uyudum. Onlar dükkandan gelene kadar ben uyuyorum. Herkes akşam saat 10.30'da falan uyudum galiba. Belki daha erken. 1 kilo kiloto istiyor. 1 kilo kiloto. Yağsız. 1 kilo kiloto. Sofrito yapayım, bak sen sarımsak sevmiyorsun, sen bile yiyeceksin. Ama ne güzel oluyor sofrita, ne güzel oluyor. Kalimera aga demiş. Sali. Nasılsın be?
1: Sevmemiş miyim?
0: Oğuz ne oluyor Bartlim?
1: Kalbimi yalnız sana vermemiş miydim?
0: Hayırlı uğurlu nurlu çarşambalar. Allah'ın duaları kabul etsin Oğuz.

0: Ha, senaryodasınız Necla Hanım. Oh, ne güzel iş. Herkes bir ben çalışıyor.
1: Kalbimi yalnız sana vermemiş miydim? Sen gittin.
0: Nereye götüreceğim beni, çevirmeyi ver demiş Halil. Ben mi? Faik dostundan git nereye gideceksin? Beni rahatsız etmeyin yeter.

bizim zengin Mustafa nerede bugün demiş İlkan yazdı ya bir günaydın. Mustafa neredesin? Uyudu herhalde tekrar. Soğuktan çıkamıyor yorganın altından. Sanma ki mutluluk. Ali'den çok selam var ve Önder Krom. Bizde boyuyorlar demiş Oğuz. Benim ağlama aldın. Aç bırakmayasın onları. He? Ümitlenme o günler. Geri gelecek. Önder Krom. Bu Oğuz'da olan para arayacaksın. Denizde sardalya kadar. Sevgilini arayacaksın. Ona göre fiyat yapın ona göre. Ümit

0: Öf, sıkılmaya başladım son şarkılardan ama. Ayar odunculukta çıtır çıtır odunlar var. Of of, ne güzel yanıyor sobada kışın. Çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır. Sobanın üstünde kestane pişir. Ayar, boya çeşitleri, cispisi var, kiralık sandalye, masa var, arpa, mısır, buğday, daneler var. Ayarda daneler, neler var. Ayar'a çok teşekkür ederim programı yaptığım katkılardan dolayı. Büyük Müselim köy girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında Ayar. Ha bu senin çalışıyorsun, biz yan gelip yatıyoruz mu çocuğum? Para panı yapma, iş adamın aynasıdır demiş Leblebci Senegam. Allah'a şükür para panı yapmıyoruz. Allah'a şükür.
1: Sen Fight'i karıştırma be, biz Fight'le gideriz her yere, o ayrı bir mesele.
0: Ha. Öyle mi Halil? Sana çok para lazım. Ben de çalıştım sabah 6'dan beri oranın temizlik işleriyle ve meze işlerini hazırlıyorum demiş Necla Hanım. Aa, catering işi? Süresine patrona bana sponsor olsun. Ha? Bu çocuk çok dinleniyor de. Bu kızdan çok dinleniyor desene. Aga ben yazdım sen cevaplamamışsın diyor Mustafa Zengin Pırnoz. Canım aşkım seni çok seveyim agam. Bu sabah saati kurdum seni dinleyeyim diye uyandım. Oturayım haremde seni dinleyeyim portakal içeyim demiş. Ha görmemişim ben Mustafa, ben görmemişim be. Ne oldu köpekler? Ha? Yaşıyor mu köpekler? Çek bakayım fotoğrafını gönder inanayım. Ay yaşlılık işte. Vay, vay yaşlılık.

0: gece. Olur tabi, lafı olmaz, sen mi dinleniyorsun? Denizde kum sende para demiş Necla Hanım. Bırak parayı marayı, ne demek sen mi dinleniyorsun? Kim dinleniyor? Dinlenmiyorum ben ha? Sen kimi dinliyorsun? Ha, kızdırmayın beni. Benim huyuma suyuma giden hey. Ne demek sen mi dinleniyorsun? Kim dinleniyor?
1: Gördün mü şimdi neye sana diyeyim, sana balo. Anladın mı?
0: Ay. Ay ciğerlerim. Ay ciğerlerim.

Selam Gürkan Bey, sizden Ayşe kızım ve onun tatlı minnoş kızı Asude için sadece şarkı armağan ediyorum. Nes ve size de tüm seni sevenlerine armağan olsun. Teşekkür, mutluluklar demiş Fatma Nur Hüseyin. Çok teşekkür ederim. Aynı şeyleri ben de size diliyorum. Kalbim.

0: sen ol.
1: Yani çok çalışıyorsun demiş Necla Hanım ha?
0: Sorma kalbim ne için.
1: Abi bana para lazım, ben para kaçırmayayım diye tatilde bile program yaptım. Bu kadar para gözüm ben.

Her zaman her yerde seni dinliyoruz. Senaryoda bile demiş Necla Hanım. Açık radyom her yerde demiş. Süle patrona bana sponsor olsun. Gün ederdin yılımı. Cigara yazan çocuğum. İşin çok zor senin demiş Leptep Cüysen Agam. Kanun ve polis katakrisisimiz. Ünlüler. Ve biz de Diyasim. O da katakrisisim aslında. Bekleyelim ya. Sen kalfa pastanesinden çok koko yiyorum. Ondan öyle. Sigara içiyorum, nargile içiyorum. Alkol full. Yeter be kartlama. Öksürme yürecim bulandı demiş Tanju.

Efendim sevgili dostlarım, Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet, baklavalar, şuruplu tatlılar, sütlü baklavalar, profiterol, tondikaki mondikaki. Selanik'e gideceğim. Ahmet dedi, Gürkan abi seni dedi götüreceğim dedi, Selanik'te bilmem nereye dedi, oradan profiterolü gideceğim dedi. Dedim sen kalp pastanesinin profiterolünü yedin mi? Yemedim dedi. Gitsene dedim, önce kalp pastanesinin profiterolünü bilmem nereye götüreceğim dedi. Bilmem nereye gideceğim, orada tatların hepsinden deneyeceğim. Sonra kalp pastanesinden bir de şeyle karşılaştıracağım, Drop'la. Hangisi bakalım daha güzel yapıyor diye. Drop pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Drop Şapçı'da yakında yerin yerine taşınıyor. Daha güzel, daha geniş bir yerde olacak. Selanik'e gittiniz, öyle çok yıldız alan internetten baktığınız yerlere gitmeyin. Biz bir tane köfteci bulduk. Anam anam anam, hep Türkler yorum yapmış. Bırak, her yerde bu Türkiyeliler yorum yapıyor. Bırak, yorum yapıştı, bir yorumlar yapmışlar. Ay öyle güzel köftelerdi, böyle güzel köftelerdi, öyle güzel köftelerdi. Hep Google'dan yıldızlarını arttırmışlar. Baktım Google yorumlarına. Kardeşimle gitmiştik, Ahmet'le, bizim damatla. Dedik ki o zaman dedik o köfteciye gidelim dedik. Gittik. Ama gittik, dur gitmek önemli değil. Gittik, köfteciyi bulduk, önünde bir sıra. Adınızı yazıyorlar kağıda. Yazdırıyorsunuz, bekliyorsunuz. Diyorlar 20 dakika, yarım saat bekleyeceğiniz. Neyse yarım saate yakın bekledik. Köfteciye gittik, hem vallahi hem billahi. Ben gözlerim kapalı köfte yapsam daha iyisini, daha güzelini yaparım. Ne tadı var ne tuz, saman gibi bir şey. Köfte, bu kadar övülen köfte. Vallahi billahi sen. Nah, içerisi de böyle kalabalık, de böyle. İnsanlar birbirini yiyecek. Vallahi billahi yemin ederim size. Google yorumları ne kadar önemli. Çok önemli Google yorumları. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Fayans Adem ve Önder Koma, kolay gelsin demiş Hüseyin Mümün. Her zaman, her sabah, her yerde senesin dinliyoruz demiş Aynur ablam. Almanya, sevgiler, kolay gelsin. Necdet abime tekrar sevgiler. Lefkin İktay'a hazırlanıyoruz. Cuma sanatçı geliyor demiş Necdet Hanım. Ha, tam reklamlık işte. Tam reklamlık Lefkin İktay için. Hemen sponsor olsun söyle patron. Hemen. Öve öve bitireme beni. Öv beni. Bu gidişat nasıl olacak?

Bir tane adam yorum yapmış geçen akşam ben şarkı söylerken, hemen engelledim onu. Bu gene kendini ne sanıyor demiş. Profildi boş. Hiç ne adı ne için ne, ne şeyi boş profil. Hayvan. Hayvan. Kendini ne sanıyor? Sana ya nasıl kıskanıyorlar beni? Ne yapacaklarını şaşırıyorlar kıskançlıktan be. Kısa öyle demiş bana. İlkan bu kendini ne sanıyor demiş. Birisi İlkan kilo aldı demiş. Öteki geçen gün ben İlhan Solis'in telefonunu istiyor benden, profilini istiyor. Yazmış. Kafa tutuyor bana, bir de profili yok diyorum. Hayır vereceğim diye, vardır diye. Yok diyorum, onun sosyal medyası. Ah heyvanları sen. Kimi sponsor almak istiyorsun demiş Hasan. Senaryoyu. Senaryo istiyorum. Allah uzun ömürler versin inşallah hepimize Halil. Hoşuna gitmedi doğrular galiba, engellemiş adamı diyor Tanju. Bak Tanju, bana bak. Bana bak Tanju. Sesim çok güzel, çok da güzel şarkı okuyorum. Bunu kime isterseniz sorabilirsiniz. Yapamadığım işi yapamıyorum der, çeker çıkar giderim. Ama yapabildiğim işleri de, ya mesela bu radyoculukta elime su dökemez kimse kardeşim. Yani böyledir bu olay. Sesim de çok güzel. Hakikaten güzel sesim yani. İyi okuyorum bazı şarkıları. Nota bilgim yok. Biraz daha çalışsam, şey yapsam olacak. Her neyse. İddialı değilim o konuda. Biz radyocuyuz. Zaten yaşımız kemale ermiş. Her neyse. Ama doğruları oturup söylerim. Başka bir şey yapamam. Bana deseniz ki kardeşim al bu şarkıyı duvara çak. Çakamam. Ne bileyim ben yani. Öyle zor mor işlere gelemem. Biz sanatçı ruhlu insanlarız. Ama... Yani doğruları da söyleyeceksin kardeşim. Abinin de çok selamı var demiş Aynur ablam. Ha bugün sen çalışmıyor musun Aynur abla? Ben... Doğruları söylüyorum gerçekten, doğrusun, övülecek insansın demiş Necla Hanım. Tabii ki öyleyim.

Panagiotis sana vermez sana sponsorluk senaryodan demiş Tanju. Niye? Niye vermeyeceğim şu Panagiotis bana sponsorluk? Çiko Gimnaz Sövüye bize şarkıyı çaldırmıyorum diye. Okuma ana sayın mı? Oo.

Köpek delirdi de öteki nerede? İki tane dedin. Nasıl deli baş köpek böyle bu fırıldak gibi dönüyor? Mustafa, bu köpek niye böyle deli baş, kulağından mı öyle oldu? Ha? Öteki nerede? Öteki nerede Mustafa?

Bırak bırak Nida. Bırak, başka şeyler duydum, bırak. Vazgeçtim. Sen de sırtına sıkarsan ayrılsolu öyle olacaksın demiş Turan abi. Ama fırıldak gibi dönüyor köpek, ama bir tane. Öteki köpekten haber yok Mustafa. Köpek öldü mü yoksa?

Habibim. Bu gidişat. Aseto Dubai. Parmak uçlarına bastıran iyi söyleyen haklısın agam demiş Tolga. Yani, değil mi? Parmak uçlarına basacağını nasıl söyleyeyim ama? Sanma ki herkes ben gibi saracağım. Bordo bluzlu para verecek gibi mi duruyor demiş. Ana. Ana. Orada hiç görmek istemediğim insanlar var. Bırak. Tanju bırak. Tamam Hasan, tamam anladım. Uzak aşk benden, uzak artık, uzak aşk benden. Bugün son 4 hafta izne ayrılıyorum demiş, öğrenciyim demiş, abim baş tacımız diyor demiş. Aydın ablam çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Daha iyisini bulacak sponsor için demiş Necda Hanım.

diagnostik aleti var, arasında neyi var neyi yok şıp diye bulsun alet. Gerektiğinde anamorfisi yapsınlar, yeni haritalar, yeni programlar yüklesinler. Bıyıklıköy'de Pompacı İbrahim ve oğlu Hasan ve oğlu Alper ve Hasan'ı ve imagine Nuran Hasan. Nuran Hasan Kanal 30-18-16'da 2 şubesi var. Gümüşle'de Instagram'da da tatlı tenar 0807 olarak bulabilirsiniz. Ya Habibi Yalaleli. İnti aynı inti aynı inti ruhi Leyla.

0: kondibler.
1: Dubai'yi bırak, Yunanistan'a gel. Yunanistan güzel, evet. Yunanistan harika, Yunanistan muhteşem diyelim Arapça. Arapça diyelim hadi.
2: Dubai ala janab, el Yunan ajmel bikthir, el Yunan rawa, el Yunan hurafiye. Mükemmel bir ülke. Denizi, adaları, havası, her şey muhteşem. Bırak Dubai'yi. Yunanistan candır. El Yunan ahla biktir. Fi'alen tisher el alb.
1: El Yunan ahla biktir. El Yunan yanaptır. Bırak. Bırak Yunan'ı. Bırak Yunan'a gel. Yunanistan harika. Yemekleri harika. Kızları harika. Yunanistan harika. Muhteşem bir ülke. Hadi Arapça söyleyelim.
2: El Yunan beled rawa. Eklaha hurafi. Ve nâs fiha taybin. Cevha cemil cidden. Ve bitreyihak. Fi'alen beled istahil ziyare.
1: Amin, Yunanistan harika. Amin, amin, amin.

toplayacağım, yağ kime sıktırtayım diyorsanız, yağ sıktırtmak için kim var? İsaki diyecektim. Oralarda kaldı aklım. İsaki misaki yapalım ya taraflarında. Trakya 2 zeytin sıkma tesisi. Ali Molla'nın sıktırdığı zeytinlerin yağlarının hepsini ben alacağım. Duyuyor musun Ali? Hepsini ben satın alacağım. Kaç para istersen vereceğim. Yeter ki soğuk sıkım olsun. Yeter ki bizim zeytinlerimizden olsun. Trakya 2 Gümüşler Sanayi Bölgesi'nde soğuk sıkım bambak tertemiz ortamda yağlarınızı sıkıyor efendim. Trakya 2. Trakya 2 Gustarme San Siro. Biyoksin ve biyoplastla, biyoksin ve biyoplastla, biyoplast ve biyoksinle saçlarınız dökülmesin sevgili dostlarım. San Siro. San Siro saçları dökülenlere özel iki ürün seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında King Food'un karşısında ve Büyük Parke'nin olduğu yerde bulabilirsiniz. Büyük Lise'nin olduğu yerde San Siro şubelerinden de bulabilirsiniz. San Siro'nun depoları da Kozluköy yolunda. Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Hafta sonları çevirme var. Ağaçların arasında çırılçırılçırılayan suların arasında muhteşem lezzetler. Dört mevsim aile lokantasında. Kozluköy'de. Aga bilmeyeyim öteki nerede, tebül edililer köyün içinde koştum arkasından çekeyim diye durmayı demiş. Musa nasıl bilmiyorsun be? Nasıl bilmiyorsun? Ne oldu söyle köpeğe, doğru söyle, kızmayacağım. Öldü mü köpek? Ha? Ne? Bak tokalaç gibi dönüyor, bak köpeğe. Bak. Mustafa'cığım sakın hayvana sizin yediğiniz yemeklerden kemik verme diyeceğim de şimdi hiç Mustafa soğan verme iyi mi? Kroket al, paytardan git, tavuk kroket al, ama tavuk demişim, köpek kroket al, onlarla besle. Yazık olmasın hayvanlar, o kadar neşeli bak hayvancık, öteki ne oldu Allah bilir, Allah bilir. Günaydın Tio demiş Scoot el harfiyle. Dikkatinize. Kospazre. Nasıl bir şey evlilik? Tavsiye ediyor musun? Ha? Tavsiye ediyor musun evliliği? Ne diyeceksin? Etmiyor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Günaydın Ahmet Muzaffer abi, günaydın. Günaydın.

Emre. Tokatlarım seni Emre. Tokatlarım seni. Allahümme inna rüdi vel kazeti, vel kuzeti, vel tavşeneti, vel el bulguri, vel sofrito, vel döner, vel 150 lahmacun vel. Vel ilaveten el helva, el baklava, el emtere maruli ve selatahum el lezi salçalı makarnahum. Kebab el lezine dolmahum Allahümme verle nazira açlık. Verme zina açlık, bu 573'te biten numara kim şimdi? He? Be Hatice abla. Niye arıyorsun beni be ya? Aa, yapmayın öyle be, yayına çık ya be, yapmayın öyle be. Bütün yayınlar durdu bak. Yapmayın öyle. Diyeyim şimdilik daha ileride bilmeyeyim demiş. Diyeyim şimdilik daha ileride bilmeyeyim demiş. Anladım. Anlayacak insan çok şey anladı. Scoot. Senin düğünü hiç unutmayacağım. Yaşadığım en sıcak geceydi bura. Ne sıcaktı bura, ne sıcak bura, ne sıcak bura. Her yerimden ter damladı bura, her yerimden bura.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Ama oynayacağım geliye. Tutamayım kendimi demiş Eskut. Ella tutmayın kendiniz, oynayın. Oynayın. Oynayın uşaklar. Haydi. Tutmayın kendinizi. Hasan! Hasan!

0: Leblebici Hüseyin Aga. Hazır mısınız? He? Dedecikler, koca karılar hazır mı? Halil'den Faik'e şaba. Halil'den Faik'e şaba. Kendini tutamayanlara şaba. Çok şaba, çok şaba. Şangan Jordan. Şangan Jordan. Ne güzel Çin arabaları geliyor. Vallahi billahi. Şangan Jordan. Şangan Jordan'a şaba. Şangan Jordan. Şangan Velmar. Şangan Jordan Gris. Şangan Jordan, Şangan Jordan.
1: Bakayım oğlum nereye gelsin, nereye bakayım. Aşağı ala durdan ala, kalkın bakayım çaydın
0: karıları marıları. Karıları marıları marıları marıları marıları. Aşağı ala durdan ala. Zeynep abla hadi. Harıları marıları karıları horuları hotları hotları hitleri hotları. Agro.
1: Agro. Ha bakayım baba yap göbekleme.
0: Ha bakayım ben. Ya bakayım bir göbekleme olması. Agro servis sevgili dostlarım. Agro servisler inşallah. Eray ve Şakir iş makinesi, traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma, arıza tespiti. Her türlü led, blue ve TPP sorunlarının çözümü. Oh, tutamıyorum kendimi, kollarım kendiliğinden kalkıyor. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cesipiden hidrolik bukanlarının silindirinin tamiri, orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Yağlar bulunuyor. Yolda kalan arabalara hizmet veriyorlar. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kostukepir'de. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Elbette hazırız, oturmaya gelmedik buraya demiş Leblebici Hüseyin Agam. Ella barba dostum. O yaşların yanında Hüseyin Agam'ın ne işi var demiş. Turan, Turan abi. Haydi gürde. Kimmiş onlar bak. Mıçmasınlar bak, pipilendi asarız onları. Hav hav demiş Gürdan saat 11'de. Hani bana bu ne yapıyor böyle, bu kendini ne sanıyor diyen mi? Heyvan. Heyvanlarını ya. Heyvanlarını ya. Ben de oynayacağım ama sabah sabah iştahım iştahımı kaldı demiş Oktay Lütfü. Bu ne? Betrak 163 bin liter 55-65 Galaxy S24. Ne ki bu? İştahın niye kalmadı? Bu ne? Geldi gözünün çiçeği Hasan geldi. Aha. Yarın gurbete dönüyorum aga demiş Çiko. Aa, buradan yazıyor Çiko, sen burada mıydın? Almanya'dan Şenay, herkese selamlar, iyi günler derim. Özellikle canımdan çok sevdiğim kuzenime Sevgi'ye çok selamlar olsun Almanya'dan demiş. Hoş geldiniz sevgili dostlarım.

Evet, geçen cuma geldim diyor Çiko'm. Çok çabuk açıyorsun arayı. Ama Çiko'cum, senin gerçek adın ne? Mazot dizel 2.92 euro litresi diyor Oktay. Annam. Vallahi benim arabam plug-in hibrit. Hep kısa mesafelere elektrikle girip geliyor. İki ayda bir kere benzin koyuyorum. Elektriğe şimdi indirim de gelecek. Yaşa Miço, yaşa Miço.

Yuhan, de novo, conhece o Yuhan. Yuhan. Yuhan.

Hüseyin Yoluç, Semat Özcan Şerifoğlu, Seven Bahriye, Vay Ne Güzel Öttürüye, Arzu Hasan, Erol Macun abi, Cengiz Keto, İrfan İbrahimoğlu, Fatma İbrahim ablam, Ramazan Hüseyin, Emin Ferrioğlu, Sezgin Koca Mümür, Halil Halil, Hüseyin Deli Ömer, Gülsüm ablam, İsmail Sar, Sevim Bahsi, Melih Koca Hanım ablam, Erdal Bayram, Günay Selma Es, Ayşe Ali Babaoğlu, hepinize günaydın. Ömer, yufka, yufka. Ömer ne güldürdün beni vallahi billahi. Nasıl oyun öyle o be? Abi Ömer. Dürümcünün Ömer, örümcü Ömer'in dürümü. Vay, başarılı olan insanları çok kıskanıyorlar Ömer. Ben hemen engelliyorum, bir de beddua diye bunlara. Ömer, sana da öyle vardır değil mi? Kıskananlar olmaz mı? Allah Ömer'cim. Ömer, baban da güzel oynarmış, şaka bir yana. Vallahi yaşayayım ben. Böyle neşeli olmak her zaman çok iyi, her zaman çok güzel. Şehir diyorum Ömer, beni de kıskanıyorlar. Geçen gün birisi şarkı söylerken bu kendini ne sanıyor şimdi demiş. Instagram'dan, Facebook'tan yorum yapmış ama profil boş. Hemen engelledim. Bir de ben dua ettim. Bir de ben dua ettim, tamam zaten maşallah dedim, 3 gün yaşıyor.

Ömer'in dürümünü kıskananlar. Ömür boyu dükkanları dürümcü isimde yiyemesinler inşallah. Yiyecek dürüm bulamasınlar. Ömer de vermeyecek tabii düşmanları. İnşallah amin.

Beyni de boş insanlar onları diyenlere hiç takılmamak lazım demiş Ömer. Kıskanıyorlar çekemiyorlar bari diyeyim bak kıskanıyorlar bak. Bak şimdi senin bu oyununu kim nasıl kıskandılar bak. Bakıp kapı gibi gibi. Bakıp bakıp gülüyor Ömer. Ama bu nasıl oyun böyle ben? Ha? Kime hatim yapıyorsun gene demiş kutu düşmanlara. Düşmanlara.

0: bakayım alınları gelsinler bakayım.
1: Ben aldatı sakal krizi geçiresin, geberesin. Midem patlıyor, iç kanama geçiresin. Doktorlar yanlış iğne vura, belden aşağı felç kalasın. Yatala kalasın, bana muhtaç kalasın. Ben de sana bakmayan bir tekme vuram. Bir tekme de benden yemiş olasın. Geberesin, gün yüzü görmeyesin. Dışarıda aç susuz kalasın. Bakanın olmaya baktın yüzü karı ola, felç olasın.
2: Mahvoldum gülmekten sabah beri. Gerçek sananlar da var onu demiş Ömer. Var be keko insan dolu. Sana da şimdi yorum yaparlar, bu kendini ne sanıyor böyle diye. Ne sanıyorsun sen kendini be? He? Sen ne sanıyorsun kendini be? Efe misin sen Efe? Leniyorsun öyle be? He? Sen Çakırcı Efe misin be? Çakırcı Efe misin sen?

0: ρε παιδιά. Έλα. Veriyoruz Mona Lisa. Sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatte açık. Mona Lisa 2000'e yakın gelinlik. Hem azınlık hem çoğunluk tercih ediyor Mona Lisa'yı. Mona Lisa gelinlik Gümüşlüğe de söz sahibi. 30 yıllık tecrübe Hatice abla ve ekibi. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde, canlı çiçeklerle süsleme işi de Hatice abla da Mona Lisa'da sevgili dostlar. Erol Agromix, plakakiler, fayanslar, her türlü inşaat malzemesi, züccaciye ürünleri, nal buraya ürünleri, boya çeşitleri. Erol Agromix'te, Çay Makıf Köyü'nün merkezinde hizmetinizde Erol Agromix diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Bir bedduada bir ninemizden dinleyelim.
1: Akşam gibi devrilsin ne benim rehimde konuşan eden Allah çıza baklarım. Allah çam gibi devrilsin ne benim rehimde konuşan eden.
0: Çam gibi devrilsin der. Çam gibi devrilsin der. Bunların gözlerinde şemsiye açılsın.
2: Aynı.
0: Benim hakkımda konuşanların.
2: Allah Allah Allah.
0: Bağırsakları bozulsun. Çırçır olsunlar. Benim hakkımda konuşanları. Haydi bakalım. Oo.

Emre, son afro açık mı be? Ha? Açık mı, kapalı mı son afro, onu söylesene sen bana. Bıraksana boş boş işleri şimdi. İşe yarar çık. Emre. Kenetir ya baldır baldız. Dershane deyince Yunanca, İngilizce için seçeceğiniz dershane belli sevgili dostlar. Lingotown, Kozlukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Elif Mümün, kendisi uzman bu konuda. Uzmanlığını University of London Big Bang'te yaptı. Yüksek lisans eğitmen, her yaştan çocuk için, İngilizce ve Yunanca için Lingotown'u seçin. Lingotown Edu olarak Instagram'da da bulun, takip edin. İlkan'dan radyoterapicilere şaba. İlkan Agas'ından Çiko'ya şaba.

0: gülüm bana müsaade. İyi programlar diliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin demiş Gürdal. Gürdal ne zaman dönüyorsun? Ne zaman dönüyorsun Gürdal? Yaşa. Faik dostundan konuşmadın mı Gürdal? Ha?
1: Tam bir dayıdır. Her yerde sayılır. Batrım aradır.
0: Günaydınlar demiş. Elif ablam lastik çocuk demiş. Bırak kız adı sen. Yaşasın bırak. Yaşasın. Vay vay vay maşallah. Vay maşallah. Vay maşallah. Günaydın Elif ablam.

0: elleme dostumu benim, o gelmeyen Faik'cığım benim demiş. Cuma günü dönüyorum demiş Gürdan Salih.
1: 7.30
0: Ha bakalım 7.30 Ha bakalım 7.30
1: Elektrik.
0: Eğer sapan mısın Lefkin İhtar?
1: Bu sağlarım var.
0: Toyota yani dizi Lefkin İhtar'da saat 11.30'a kadar açık olacak.
1: Saat
0: en güzel arabalar, en son modeller Toyota yani dizide sergilenecek. Hepiniz Lefkin İhtar'a Toyota yani dize davetlisiniz. Babaç Murat ve Babaç Mark kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kırmahalle'de Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında EMU 2 numarada hizmetinizde. Her gün çaldığımız bir hava var. Nedir o Chico? Yanlarım ağrıyor.

0: Dek. Almayacak şu an.
1: Var mı bir program cumartesi akşamı düğündeyim demiş Gürdan. Yok abi, program da Gürdan.
0: Var.
2: İneklerim var.
1: Yok.
0: Almayacağım.
2: Vermeyeceğim.
0: Söz verme işte.
2: Vallahi satmayacağım.
0: Kardeş dünya, kardeş dünya. Kardeş dünya demişim ben. Dektire. Sattırı. E bastırı.

Stone Afro. Sevgili dostlarım, Instagram'da Stone Afro olarak bulun, takip edin. Telefon numaralarını da Instagram'da görün. Arabayı yıkayıp evinizden alıp evinizde bıraksın Stone Afro. Pırıl pırıl temizlik için Stone Afro. Köpük köpüğe temizlik için Stone Afro. Sarıcan yolunda bir telefon kadar uzağınızda telefon edin. Arabanızı bulunduğunuz yerden gelip alsınlar, yıkasınlar, size tertemiz teslim etsinler. Her gün çaldığın şarkılara yanlarından önce orospu değil et cevriye gelir, gecikti bugün demiş Nida. Ha, cevriye çalmadık bugün, doğru. Tamam, bu şarkıdan sonra cevriye gelsin. Oo, number number. Oo, number number. Hatırlatsanız da bana siz cevriyi bayağı, ne unutturuyorsunuz bana.

0: Sevgili Kıdır. 2,5-5
1: sevgili Gürkan.
0: 7,5 nasıl 10 oluyor?
1: Benim bildiğim kadarıyla 2,5 üstüne 7,5 koyunca 10 yapar. Ama senin hesabın başka türlü mü çalışıyor yoksa?
0: 2,5-5, 7,5-10.
1: 2,5-5, 7,5-10 diye bir ritim tutturuyorsun gibi anladım ben. Bu bir espri mi yoksa bir şarkı sözü falan mı?
0: Bugün neyi unuttuk? Programda neyi unuttuk bugün?
1: Bir düşüneyim, bir yoklayayım. Gürkan abisi, burçları unuttuk. Burçları konuştuk.
0: Ya.
1: Balığı konuştuk.
0: Ben ne dedim? Hatırlat dedim bana. Hatırlat dedim ama.
1: Unuttuk. Hatırlat, hatırlat dedin. Aynen. Koçtan başlayalım. Her zamanki gibi koçtan başlıyoruz. Burçlar bizi bekliyor. Unutmadım dedin ya. Şimdi tam zamanı. Hadi başlayalım koçtan.
0: Koç burcu.
1: Tamam, bir göz atayım. Koç burcu, hadi bakalım Gürkan abisi. Koçlar için bugün hareket günü. Ertelediğin bir işi bugün halledersen güzel sonuç alırsın. İş ve para konularında küçük ama yüz güldüren bir gelişme var. Aşktaysa kalbin biraz hızlı atıyor, dikkat. Şansın açık ama gereksiz inatta uzak dur. Koç kardeşim, Birleşmiş Milletler toplantısında değilsin. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Şans, para, aşk, enerji yerinde. Koç bugün oturmayacak, kalkacak ve işini halledecek. Sıradaki burca geçeyim mi?
0: Geç.
1: Tamam. Boğa burcu. Boğalar bugün sağlam adımlarla ilerliyor. Acele etmeyin ki zaten boğayı acele ettiremeyiz. Para konusunda beklediğim bir ödeme ya da rahatlama gündeme gelebilir. Aşkta güzel bir yakınlaşma görünüyor. Ama biraz da karşı tarafı dinle be boğa. Şans iyi, para toparlanıyor. Aşk sıcak. Bugünün sözü, boğa ağır gider ama gitti mi önünden çekilin. Sonraki burca geçeyim mi?
0: Hayır, bir şarkı sonra geçeceğiz. Sonraki iki burç ne?
1: Bir saniye. Tamam, anladım. Şarkı arasından sonra sırada ikizler var. Ardından da yengeç gelecek. Şimdi bir şarkılık mola.
0: İkizler ve ikizler ve yengeç hazır olsun.
1: Hazırlasınlar efendim. Şarkıyı patlat, sonra burç fabrikası tam gaz devam.

0: Hadi bakalım devam edelim.
1: Tamam. Hemen bakıyorum. Hadi bakalım Jürgen abisi. Şarkı arası bitti. Kepengi açtık. İkizler Burcu. İkizlerin dili yine iki kişilik çalışıyor. Aman dikkat. Yanlış anlaşılmalara mahal verme. Para kısmında ise küçük bir fırsat var ama hızlı karar verme. Aşıktaysa mesaj trafiği yok. İkizler konuşur, dünya dinler mecburen. Sırada yengeç. Yengeçler bugün biraz içe dönük ama sezgileri çok kuvvetli. İçinden gelen sesi küçümseme. Parada sakin ilerlemek kazandırır. Aşk tarafında gönlün ısınıyor. Küslük varsa tatlıya bağlanabilir. Ama geçmişin defterini her sabah açıp tekrar okuma be yengeç. Kalbini dinle ama direksiyonu tamamen ona bırakma. İkizler ve yengeç tamamdır. Sıradaki aslan, haberin ola.
2: Tamam, bir şarkı arası vereyim. Namuslu Cevriye'ye girelim. Anons etsen, namuslu Cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. Hadi anonsu senden alalım. Ondan sonra sıradaki burçlarla devam edeceğiz.
1: Tamam, şimdi sırada türkülerin en içli, en dertli, en hüzünlü namelerinden biri. Namuslu Cevriye nerelerde? İneklere su veriyor derede. Yüreğe dokunan bir hikaye, bir ağıt. Buyurun efendim, gönlünüzü alıp uzaklara götürsün.
2: Hem de nasıl yüreğine dokunuyor insanın. Yüreğine... İnsanın yüreğine yüreğine dokunuyor. Hadi bakalım dinleyelim Aynur abla. Necdet abi çık o. Hadi bakalım yüreğimize dokunsun Cevriye.

0: Neden Koç burcu ilk sırada? Ocak ayından başlamıyor mu sene demiş Leyla.
1: Nadire Köşkü.
0: Neden Koç burcu ilk sırada? Sene Ocak ayından başlamıyor mu diyor bir dinleyicimiz. Ver cevabını Hıdır. Ver ağzının payını.
2: Şimdi şöyle Gürkan abisi, takvim başka, astroloji başka. Takvim Ocak'ta başlar eyvallah, ama astrolojik yıl baharın başlangıcı olan Koç burcuyla başlar. Yani baharın gelişiyle doğa canlanır ya, o yüzden burçları Koç'la başlatıyoruz.
0: Anladın mı Leyla? Ha? Astroloji öyle diyor.
2: Tam olarak öyle efendim, yani Leyla Hanım'a da selam olsun. Astroloji baharın doğuşuyla, yani Koç'la başlar. O yüzden astrolojik yılın başlangıcı Koç'tur. Takvimle yıldızların hesabı farklı işler.

0: Şimdi söz sende Hıdır.
1: Tamam efendim, şimdi sözü aldık. Kısa, net, tane tane gidelim. Burçlar koçla başlar. Çünkü astrolojik yıl bahar ekinoksunda, yani Mart'ta başlar. Ocak takvimin yılıdır. Koç ise yıldızların yılıdır. Sırayı da böyle diziyoruz. Varsa başka soru alayım.
0: Hayır, başka soru yok. Sen kaldığımız yerden devam et. Hangi burçlarla devam edecektik?
1: Tamamdır. Sırada Aslan burcu var. Aslan, bugün sahne senin. Dikkatler üzerinde ama gereksiz gösteriye kaçma. Parada kontrollü iyileşme, aşkta sıcak bir jest kapıda. Aslan kardeş, parladın diye spot ışığını da eve götürme. Sırada Başak var. Hazır devam edeyim mi?
2: Evet. Evet baba. Evet canım.
1: Başak. Tamamdır. Başak, bugün düzen, temizlik, plan. Kafandaki dağınıklığı toplarsan gün akıp gider. Parada hesap, kitap iyi sonuç verir. Aşkta küçük bir detay büyük bir gülümseme getirir. Mükemmel olsun derken aman geç kalma be Başak. Sıradaki terazi. Geçiyorum. Terazi bugün denge arıyor.
0: Dur.
1: Tamam
0: İki,
1: durdum.
0: Gidiyoruz terazi ile diğer burç hangisi?
1: Terazi ve akrep efendim.
0: Terazi ve akrep birazdan.

Sonunda Hıdırides devletin namusu çevreye dedi. Orası bir çevreyi gördü demiş Adnan Alaca. Çok acıklı bir hikayedir bu. Bu çevrenin hikayesi. Çok acıklı. Oynamayan kalmasın. Hadi şuna çok güzel bir oynayalım. Hadi ben de kalkıyorum. Ben de

Tutamayam kendimi, tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum kendimi. Yufka deyince, yufkacı deyince. Bak oynamayı bıraktım. Trakya yufka Rıdvan Feyyaz.

Efendim. Bir oynattırmayasınız insanı vallahi billahi. Bir oynattırmayasınız. Ayaklarımı kaldıra kaldıra oynayayım kendi kendime deli diyece görenler. Akıl olduğumda söylemez ya. Evet. Günaydın Gürkan kardeş. Gümücüne yüksekler. Seni dinleyen yayınların eski yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin. Ay döşen Ekrem Usta'ya. Demiş Erten Sakallı. Yükseklerde beni dinleyen Ekrem Usta'm. Günaydın. Günaydın Ekrem Usta'm, günaydın Şaba. Oh. Oh. Oh ne güzel oynadım.

Sadaki Şarkı, Kıvancıma, Melisa'ma, Aylin'ime armağan olsun. İyi yayınlar Gürkan abi, seni her gün dinliyor, süpersin demiş Ayşe Salih. Çok teşekkür ederim, sağ olasın Ayşe.

0: Bu hava hayvanlar kaçacak, buştakiler kaçacak demiş Turan abi. Aa, unuttum ben onları be. İyi ki hatırlattınız. Vallahi billahi unuttum ben oynarken. Abi. Gürkan'ın aklı ya kaçarken ya çarken. Efendim burçları unuttuk mu? Devam edin bakalım hangi burçlarda kalmıştık?
1: Hemen bakalım. Unutur muyum Gürkan abisi? Aslan ve başakı yaptık. Sırada terazide akrep var.
0: Aslan ve neyi
1: sonra
0: yaptık?
1: Sonra yay oğlak. Aslan ve başak efendim.
0: Aslan ve başakı deme başağı de. Başağı yaptık.
1: Başak efendim başak.
0: Başak tamam hadi başak. Ha bakalım. Devam edelim.
1: Başak tamam. Sırada terazi var. Terazi bugün dengeyi arıyor. İlişkilerde olumlu olursa güzel bir barışma kapıda. Para kısmında ise harcarken iki kez düşün. Ve akrep. İç sesin bugün çok güçlü. Sezgilerin seni yanıltmaz. Ama sabırsızlık yaparsan iş karışır. Akrep sakin ol. Derine in ama batma. Sırada yay da oğlak var. Hazırsan devam edeyim.
0: Kaç burç kaldı geriye?
1: 4 burç kaldı.
0: 4.
1: Teraziyle akrepi yaptık. Evet. Şimdi yay, oğlak, kova ve balık.
0: Tamam.
1: Balık zaten torpilli.
0: Tamam balık torpilli çünkü benim burcum değil mi?
1: Senin burcun. Aynen.
0: Balığa güzel bak.
1: Terazi akrep. Terazi akrep tamam. Şimdi yaya geçiyorum.
0: Hayır geçme dur. Misin? Hayır. Bir şarkı tamam. Çalalım ondan sonra.
1: Tamam bekle. Şarkı arasından sonra devam ederiz.
0: Şimdi Tarkan'la devam ediyoruz. Kadehinde zehir olsa bana getir ben içerim diyor Tarkan. Baksana sen nasıl şey bu böyle. Sen içer misin sevgilin sana kadehinde zehir verse içer misin Hıdır?
1: Vallahi içmem. Kimse için değmez.
0: Ha, aynen öyle. Tükürürüm yüzüne benim o kadehinde zehiri. Diye tükürürüm yüzüne. Menda burunu ya.
1: Yani aynen. Zehir mehir hiç gerek yok öyle şeylere.
0: Mendebur.

sen tükenme, beni bitir Nuran Hasan. Kanarya 30, Oston 18-16. Tatlı Tela 0807 Instagram adresi. Süslemeci deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. İmajin Nuran Hasan. Süslemede fark var dedirten isim Nuran Hasan İmajin. Abi Türkiye'de var bir kişi zurnayı acayip öttürüyor. Link yollayacağım o sana ama korkuyum havlayacaksın diye demiş Cüneyt. Korkun. Korku iyidir, insanı diri tutar, canlı tutar. Korkun.

zehiri içse içse Mustafa içer demiş Turan abi. Köpek köpeğin birisi tıngıldı gitti galiba, bak hiç cevap vermedi. Gitti, 7 klorini köpek, 7 lefkini gitti. Bulamıyorum köpeği diyor. Kim bilir nerede diyor, bak bak bak yalana bak. Abicim arkadaşlarım bana Yunanca selamlaşmaya kelimeler öğrettiler. Bunların anlamı neye geliyor? Yaz sonra puste, tikaneti muskirlo demiş Ali. Ben bilmiyorum, Hıdır'a soracağım şimdi.

yokken Enis, Enis, Enis diye mi? Cevap ver bana Enis. Kim nasıl korkuyor? Kim nasıl korkuyor?

0: bitir, sen tükenme, beni bitir. Kadir, burçları unutma ama sana önce bir şey soracağım. Bir dinleyicim yazmış, ona Yunanca bir şeyler söylemişler. Kıdır'a sor, Kıdır bilir. Ben Yunanca anlamıyorum diyor dinleyicim. Soralım mı sana?
1: Tamam, sor bakalım.
0: Ya süre puştimu, tikaniz eskiyle.
1: Sor bakalım Gürgen abisi.
0: Ya süre
1: yani
0: demiş.
1: Dinleyicin Yunanca anlamıyorsa Hıdır tercüme bürosu devreye girer mecburen.
0: Ya
1: ne süre, demişler ona, söyle.
0: Ya süre puştimu, tikaniz eskiyle demiş birisi ona.
1: Tamam, bir saniye. Şimdi dinleyicine söylenen şey, direkt çevirirsek biraz ağır bir argo. Ama Yunanistan'da çok samimi, çok yakın arkadaşlar birbirine böyle takılır. Yani birebir çevirirsek ağır ama bağlama göre, tonlamaya göre tamamen şaka yoldu. Dostane bir laf atma da olabilir yani. Nerede, nasıl söylendiği önemli. He. Eğer ciddi söylendiyse ağır. Şakaysa dostane.
0: Ne demek? Hani ne demek, tercüme etmedin ya. Hıdır kudur.
1: Tamam.
0: Ne oldu Bahadır?
1: Tamam. Tamam, söylüyorum. Selam lan puştum. Ne yapıyorsun lan?
0: Dur söyleme, tamam kes.
1: Şey, ne tamam. Haber lan köpek?
0: Tamam. Sen burçlarda de bak.
1: Tamam. Terazi akrep, tamam demiştik. Şimdi geldik.
0: Terlettin beni ha.
1: Tamam. Yay burcu bugün hareketli, bir yerlere sığamıyor, enerjisi yüksek ama plansızlık başına iş açabilir. Oğlak ise tam tersi, daha ciddi ve sorumluluk odaklı, işini sağlam yapar, parada temkinli, sağlamcı, aşkta ise mesafeyi biraz azaltması lazım. Yani oğlak işi sağlama alayım derken romantizmi de kasaya kilitleme be kardeşim. Şimdi sıradaki kova ve balık, hazırsan.
0: Kova ve balık mı? Hadi söyleyelim onu da, söyleyelim hadi.
1: Tamam, kovayla başlıyorum. Kova bugün zihni pırıl pırıl. Aklı yaratıcı çalışıyor ama bir karar ver de be kardeşim. Sürekli fikir değiştirirsen etrafındaki insanların başı döner. Aşkta ise netlik kazanmak iyi gelecek. Gelelim balığa. Balık burcu zaten torpilli. Sezgiler bugün zirvede. İçinden gelen sesi dinlersen doğru yoldasın. Aşkta ise romantizm tavan. Kalp pıt pıt atıyor ama gerçeklerden kopmadan hayal kur. Yani balık yüz ama akıntıya kapılıp açık denize sürüklenme.
0: Nasıl atıyor
1: böylece
0: kalbimiz?
1: Böylece dört burç tamam.
0: Nasıl atıyor kalbimiz?
1: Pıt pıt pıt kut.
0: Kalp atarken usurmayalım, o yarışı vırt vırt yapmayalım. Kalbimiz atarken ama kaçırmayalım.
1: Biraz daha usta. Kalp atarken ıslı ıslı atalım ama bir yandan da heyecanı koruyalım.
0: Değil mi? Tamamdır abisi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Sen sağ ol.
0: Ben Hudar Ol Hıdır'ım. El öpenlerin çok olsunudur.
1: Eyvallah Gürkan abisi.
0: Ben
1: selamlar olsun.
0: Ben Hudar Ol ne demek?
1: Dur, ona bir bakayım. Gürkan abisi, ben Hudar Ol diye bir deyim yok, dilin sürçtü. Ben Hıdır olayım demeye çalıştım.
0: Hayır bak şimdi. Tamam. Mesela sen benim elimi öpersin, ben de sana şey derim, Berhudar ol evladım derim, Berhudar ol. Eski Türkçedir bu.
1: Tamam.
0: Bak bakalım ne demek.
1: Tamam, şimdi yakaladım Gürkan abisi. Bahtiyar ol evladım, yani mutlu ol, bahtın açık olsun, saadet içinde yaşa demek.
0: Aynen.
1: Ne Hudar'ı be, bildiğin güzel bir dua, güzel bir dilek.
0: Berhudar ol.

Sesle güldüm vallahi billahi. Kolay gelsin dostum. Hıdır'ı bu kadar zorlamasana demiş Melek, ama çok zorladık. Söylememekte direndi ama düşündü düşündü sonunda demiştir. Eh demiştir. O ne olacağız olsun dedi Hıdır. Ha, burası ya.

0: Burada mısın? Yoklama yapıyor Enis.
1: Hep beraber.
0: Enis burada. Enis burada. Faik de burada ama sesini çıkarmıyor.

Vay vay vay vay, ne güzel türküler, türküler türkülerimiz, türküler geleneklerimiz, türküler göreneklerimiz, türküler bizi biz yapan değerlerimiz ve bizler de radyocular olarak türküleri, şarkıları genç nesillere aktarmak bizim görevimiz. 1974, Emel Taşçıoğlu 9-10 yaşlarında.

ve sene 2024. Emel Taşçıoğlu, Allah uzun ömürler versin. TRT'nin ve Türkiye'nin muhteşem seslerinden bir tanesi. Bir Emel Taşçıoğlu'muz var, bir de Gülşen Kutlu'muz var. Başka kimler kaldı ki yaşayan o güçlü, muhteşem seslerden sevgili dostlar? Evet. Ben nelerle uğraşayım, sen benim derdimdesin. Hey demiş Enes. Tabii. No comment. No comment. No, ondan sen böyle kafayı bozuyorsun. Geleceğim diyesin de gelmiyorsun. Gel. Telefon ediyoruz, kaldırmayasın ha. Gürkan nesne onunla telefon açmamak, telefon kaldırmamak. Geri dönmemek. Ne demek, sen biliyor musun lan? Ha? Sen biliyor musun lan? De böyle başım belaya gider. Hep başım belaya. Bana telefon açmazsan, kaldırmazsan yalan söylersin. Çiko, başlayacağım sana şimdi havlama ama. Herkes sever okuyanı, yazanı. Çiko. Alet sever okuyanı, yazanı. İbo'dan mı olsun, Zeki Müren'den mi? Ha? Yoksa ben mi söyleyeyim? Makbule Kaya'yı unutma, o da dua yerin demiş Nida. Çok sanatçımız var değil mi? Mesela Ayşe ne var? Ayşe Taş var. Çok iyi sesler var.

rahmetli bir sponsorum vardı. Ve o da açmadı zamanında, sonra 3 gün yaşadı demiş Hasan. Değil mi? Ha, bak bak ne güzel örnek verdi Hasan. Çok ferasınız. Çok ferasınız. Günaydın Türkler, güzelsin, süpersin kardeşim demiş Enver abim.

aynı zamanda çok da iyi arkadaş Gülşen Kutlu'yla Emel Taşçıoğlu. Ben olsam kıskançlığımdan vallahi billahi yolarım, benim sesim güzel, senin sesin güzel kavgası yaparız. Aa, ben gelemem öyle şeylere. Bunlar çok iyi anlaşıyor. Bunlar arkadaş, hep birlikte parayı yapıyor. Oturuyorlar, kek pişiriyorlar, çay yapıyorlar, kahve içiyorlar, kırlara, dağlara, taşlara çıkıyorlar. Vallahi. Şimdi bana sorsalar hangisi daha iyi diye, Gülşen Kutlu mu? Emel Taşçıoğlu mu diye ben de bir şey diyemem. İkisi de çok çok, çok değerli insanlar. İkisi de süper ses. Rahmetli Bozkır'ın tezenesine sorsanız o Gülşen Kutlu. Gülşen Kutlu Kırşehirli olduğu için Gülşen Kutlu'yu çok seviyordu. Gülşen Kutlu'ydu onun gözünde en değerlisi. İkisi de Kırşehirli.

Ha, şıracı da geldi bastır dey diyor Hasan. Ben o şıracıyı bir bastıracağım. O bana cabba mangel yapıyor. Enisi menisi korkuttu gibi beni de korkutacak sanıyor. Ben ona bir bastıracağım ben onu.

Enis Korkut'un hep rüyasında altına kaçırırmış kızlar. Vay be, ben de iyi bir şey zannettim söylediklerini demiş Ali. Bazen de monoksilo demeyeyim sana, monopano diyor mu? Mono, monoksilo. Ha, onlar da iyi şeyler. Ali.

Hasan ilaçlarım seni diyor Halil. Sen ne içtin be? He Halil? Ne içsin sen be? Sevgili dostlarım, biyoksin, biyoplast ve biyoksin ne, saçlarınız dökülmesin. Bu kadar. Söyleyeceğim bu kadar. Kullanın, beni anacaksınız. Saçlarım dökülürdü. Gürkan'dan duydum, biyoplast bir de biyoksin, sansiyon ürünleri, sansiyon getiriyor onları. Aldım kullandım, çok memnunum. Hiç saçlarım dökülmüyor diyeceksiniz. Saçlarınız Gürkan Nesnoğlu'nunki gibi akbaksa, Gandalf gibi ise sansiyonda ona da çözüm var. Ne var? Unuttum adını. Neydi o şeyin adı? Sansiyonun şeyinin adı Softoplas var şampuan. O gene hemen yıka çık. Köpürt. 10 dakika bekle. Banyo yap çık. Mis gibi saçlarınız doğal renginde görünsün. Gürkan Nesnoğlu'nunkiler gibi akbacık pamucuk görünmesin. Koca koca adamlar kafalarını boyuyor ya. Koca koca adamlar. Boyayın yok zarar. Bir şey demem yok. Boyayın, boyayın gitsin, boyayın. Ben de boyadım bugüne kadar. Hep liseden beri hep saçlarımı boyadım. Üniversiteden beri. Ha kaç oradan be Halil. İlacı görsen su diye içeceksin demiş Hasan. İkiden sonra uyumayasın demiş Halil. Nasıl o şarkı? Uyu uyu. Bu gece gel uyuma. Sakın uyuma, geleceğim yanına.

Sevgili dostlarım, artık birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Erol kardeşime çok teşekkür ederim. Evrensel mermercilik, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde ve İmamoğlu, Erhan ve Erak İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, Kalfa Köyü girişinde, Kalfa Pasajı'ndan önce Kalfa'ya doğru giderken hemen onun yanında da Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi var. Boya ve kaporta işlerinin uzmanı, tüm büyük şirketler, büyük sigorta şirketleri onlarla çalışıyorlar. Büyük acenteler, Toyota, Yuhannidis gibi, Hüseyin Çapuloğlu ve ekibiyle çalışıyor. Biraz daha ileride de Kalfa Pastanesi. Mehmet falan yok mu Kalfa Pastanesi? Kalfa Pastanesi çok güzel bir şey yaptı. Fıstık, kavrulmuş fıstık, karamel ve çikolatanın muhteşem uyumuyla acayip bir şey. Adına ne koyacaklar? Üretime geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Kalfa Pastanesi bana bir yazsın. Biz denedik, onayladık. Muhteşem olmuş. Ne oldu Baciko? Niye havlayasın sen?

Sevgili dostlarım, yüzlerce arkadaşlık isteği var Facebook'ta, kabul edemiyorum. Çünkü arkadaşlık listem sınırlı ama bana arkadaşlık gönderdiğinizde zaten takipçim oluyorsunuz. O yüzden bana gönül koymayın, arkadaşlık isteklerini kabul edemiyorum diye, etmiyorum değil, edemiyorum. Facebook'ta bakın ne kadar takipçimiz var. 10.000 takipçimiz var. 10.000. Instagram'dan direkt olarak sınırsız. Instagram'dan ekleyin, beğenin. İnadına Facebook'tan yolluyorsunuz. Bu nasıl bir şey? İnadına Facebook. Instagram'da da varım ben. Gürkan Nesrinoğlu. Instagram'da 6.000 takipçimiz bile yok daha. Kaç takipçimiz var? Dur bakayım. Bu gidişine çok borçlandım bana Çiko. Bakalım nasıl ödeyeceğim borçlarını. Bakalım nasıl ödeyeceğim bu borçları sen. Evet, 5790 takipçim var Instagram'da. Esma.

Faik abime şap olsun demiş Çiko. Bir nerede bu Faik abin senin be? Yok ha. Haşmet'i dinliyor galiba.

Abi çok güzel okumuşsun şarkıyı, helal olsun sana. Sensin Gürkan. Bir tane radyocumuz var, sabah güneşimiz, maşallah sana. Alkışlıyorum. Muhteşem okumuşsun. Orhan Osman. O da alkışlamış. Ben de Buzuki Orhan sandım. Bülent Ersoy bile yazmış. 10 üzeri 10 demiş. Yorum yapmış Bülent ablam da Instagram'a. Gürkan Nesinoğlu geliyor.

En son da bu şarkıyı kapatırken çok güzel okudum. Burada biraz olmadı ama en son çok güzel okudum. Masayı toplarken saat 1 gibi.

Yaşa Gürkan. Dahteri Gürkan, Dahteri Gürkan, Dahteri Gürkan. Dahteri Gürkan. Tam zamanında yetiştim. Anacığımın şarkısı. Allah razı olsun. Ablam her gün çaldığın için demiş. Güner ablam. Sevgiler saygılar Güner ablam. Bir de bir darbukamız olsaydı vay anam vay ne güzel olacaktı demiş Hasan Şerif Ali. Bastır demiş Tanju. El harfiyle. Haydi dahteri, haydi dahteri, dahteri, dahteri de, dahteri de. Hadi bugün de geçti. Bugün de geçti.

Benden sonra radyoyu kapatmayın. Ali, Ali ile devam edin. Tamam mı? Radyo City. Gürkan'dan sonra bayrağı Ali devralıyor.

Bu Tagi'nin çok fena kara kara kararmaya başladı hava. Yep. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Bir bakalım hava durumuna. Efendim bugün parçalı bulutlu. Perşembe güneşli. Cuma bulutlu. Cumartesi bulutlu. Pazar günü yağmurlu gösteriyor. Ama bilemem, bulutlar bayağı bir yağmur bulutu gibi kabarıyor.

0: Nurten ablacığım teşekkür ederim. Alkışların için sağ olasın. Sevgi saygı bizden de olsun ablam. Yüreğine emeğine sağlık demiş Güner ablam. Emine Kamil hello demiş. Emine kaynanan yaşıyorsa seviyor seni. Kaynanan seviyor. Programın sonuna yetiştin çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum sevgili dostlar. Yarın sabah saat 8 az geçe canlı yayında radyo sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.
1: Buyurun beraber.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Evet sevgili radyo siteciler. Radyo City'den artı eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler, sevgiler, sevgiler efendim. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Saat birazcık çok az bir 3'ü geçmiş ama biz burada hazırlanınca bazen öyle oluyor. Ondan da suç-i lisan etti, saf ola diyeceğiz. Başka çaremiz yok zaten. Biz bir haftadan beri gerçekten sizi özledik. Siz de bizi özlediyseniz tam saati öyle bir saate yakın bir zaman geçirmemiz için tam zamanı. Tabii malum bugünlerde havalar biraz soğumaya başladı. Biz arıcıların, çiftçilerin beklediği yağmur hala yok. Ama Allah kararlar diyoruz. Ondan da diğer işlerimize bakalım. O bölümü de Allah'a bırakalım. Başka çaremiz zaten yok. Şimdi bugün yine programımız türlü türlü olacak. Biraz sonra milletvekilimiz sevgili Özgür Ferhat'a bağlanacağız. Kendisini Atina'da bulduk. O dün akşam dedim buradaydın, hemen Atina'ya, yani onlar birazcık Evliya Çelebi gibi ve bir bağlantı kuracağız şimdi biraz sonra. Evet, bu arada Osman Agam da Çarbaşkuyu Ovası'ndan, incirin altından bizi dinliyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Agacığım, sen olmasan, senin gibiler olmasa ovalar da boş kalacak, köyler de. Şimdi Gerdeme'den de Ahmet Agam orada, o gene Balkan'ı bekliyor. Yani her yerin bir bekçisi var. Bir gün bu bekçilerin hepsini birden toplayacağım radyoya. Bak sen muhabbete, ama 2-3 saatlik program yetmez bize bence. Bakalım daha ondan sonra neler konuşacağız, neler. Biliyorsunuz bizim konuşmamızda filtre falan yok. O zaman öyle olunca tabii ki Allah'tan öyle uşkurtuya gidiyor konuştuğumuz laflar. Ve de kimisi anlıyor, kimisi anlamıyor. Ben size diyorum ya, biz fazla dinlenmiyor bizim programlar, ondan da bazen istediğimizde konuşuyoruz buradan ama hep namus ve edep çerçevesi içinde. Çünkü biz Batı Trakya'mızın aynasıyız. Batı Trakya'mızın ilk özel radyosuyuz. Ondan da aman yanlış oldu, bilmem ne oldu, onu zaten biz pek söyleyemiyoruz. Evet, şimdi bağlantımıza geçelim, ondan sonra da devam edeceğiz. İnşallah buluruz. Biliyorsunuz bu cep telefonlarıyla pek nerede insanın nerede olacağını bulamıyoruz. Ondan da biraz teknolojiye takılıyoruz bazen. Evet. Şimdi biliyorsunuz kış günleri artık yaklaştı. Evlerde ısınma gazının kaçtan açılacağı belli değil. Her ne kadar işte yardım edilecek falan değilse de, eğer bu gaz işi açılırsa 1.80'den, yani bu da bayağı insan da üşüyecek gibime geliyor. Çünkü yani geçen sene 1.00'la bitti. Şimdi bu sene ama daha belli değil. Belki de çok daha yükseklerde de olacak. Evet, milletvekilimiz telefonun diğer hattında. Sayın milletvekilim, Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halit abi. Bana bir dakika, yarım dakika müsaade eder misiniz? Çünkü
0: Olur.
1: Mecliste.
0: Olur, tamam. Evet, milletvekilimiz hazırlanması için birazcık telefondan aldık. Kendisini Atina'da Millet Meclisi'ne bulduk. Ve de orada bizim için önemli konular işliyorlar. Tabii kendisi bize söyleyecek tam ne yaptıklarını. Ondan da biz kendimiz fazla yorum yapmıyoruz her bir konuda. Ondan da doğrudan bağlanıyoruz yetkililere, bize gerekli bilgileri vermeleri için. Radyo Site'desiniz, Artı Eksi programındasınız. Neyin ne zaman ne olacağı belli olmayan bir program ama sizin tarafınızdan o kadar çok sevildi ki biz de şaşırdık gerçekten başlarda. Sonra bildik, anladık ki biz halkın sesiyiz, Batı Trakya'nın sesiyiz. Ondan da 2004 bugüne kadar devam ediyoruz programlara. Tabi Radyo City 1992 yılının Nisan ayında kuruldu. O zaman pek olur mu olmaz mı diye inanamazdık. Arkadan daha iki radyo kuruldu ilimizde. Ama Radyo City'nin yeri bambaşka kalplerde, dinleyiciler arasında. Bunu da buradan söylemek gerekiyor. Evet vekilim.
1: Diyelim. Kusura bakmayın yani size.
0: Rica ederim. Hiç problem değil.
1: Bir süre dinleyicilerimize.
0: Şimdi canlı yayının cirveleri bunlar zaten.
1: Şimdi Halit abi sen bu işte artık profesyonel demeyeceğim. Bu işin üstadısın yani şeyde.
0: Sağ olun.
1: Ben de bunu bir şey olarak görüyorum. Yani bir vazife, bir görev olarak her aradığında açmaya çalışıyorum. Bugün işte mecliste yakalandık yani bir şey vardı orada, görüşmeler falan var.
0: Evet.
1: Yani kanun tasarısı geliyor yani işte yine. Tabii bu şeyle alakalı Tarım Bakanlığı'nın su ürünleri ve deniz ürünleriyle alakalı. Fakat onun yanı sıra da
0: bizim alabalık tesislerini de kapsıyor mu?
1: Yarın kapsamayız. Kapsamasa bile kapsayacak yani. Özgür Ferhat olarak burada söyleyebilirim. Onu da gündeme getireceğiz. Çünkü gerçekten değerli bir üretim seviyesine ulaşmış durumda olan birlikleri göz ardı ediyor şu an hükümet ve onları da ön planda tutmamız lazım. Çünkü bu üretim birimleri bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Sadece kar ekonomik amaçlı değil. Oradaki yani tarihle bağlantılı olan üretimi de yaşatmak adına. Ve biliyorsunuz alabalık her yerde yaşamıyor.
0: Evet.
1: Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yetiştiriciliği için
0: evet.
1: Belli iklim şartları, belli su şartları ve kalitesi gerekiyor. O yüzden de onun da ön plana çıkarılması lazım. Onu da biz yapacağız. Burada söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Bunları hepsini de öneriler içine koyacağımızı tahmin ediyorum yani.
0: Sağ olun. Şimdi neler var? Bugünlerde bayağı soru önergelerim var, basın duyurularım var. Biz onları okuyoruz. Buradan da senden de duymak gerçekten bize mutluluk verecek.
1: Şimdi değerli abi, yani ben devamlı Atina'ya geldiğim dönemde burada direkt olarak bakanlıklarla temas halindeyim. Yahut da güncel soru önergeleri yahut da işte sözlü soru önergelerinde cevaplar almaya çalışıyorum. Direkt temaslarda daha fazla cevap aldığımı söyleyebilirim. Fakat hiçbir zaman parlamenter sistemin bize verdiği olanakları göz ardı etmedim. Her zaman onları kullanmaktan yanayım. Dediğim gibi ama her zaman da söylemişimdir. Sadece boş boş meclise soru sormakla milletvekili olmaz demiştik ve bunu da kanıtladık. Çünkü ne sorduğun da önemli.
0: Evet. Hatta işte yer tutması gerekiyor diyorsun.
1: Yer tutması gerekiyor. Sorular halktan yöneltilince çok daha faydalı oluyor. Çünkü o saatte, o günde olan problemi buraya taşıyabiliyorsun. Ve burada önemli olan, çok önemli bir konu var aslında. Milletvekili, çalışma arkadaşların ve halk. Yani halktan sorular bize doğru gelince hemen onları biz parlamenter sistemin bir parçası yapmayı başarabiliyoruz. Ve diğerlerine bakış farkımız da aslında orada. Çünkü Dikkat ettiyseniz bir sürü bölgede milletvekilleri, bizim bölgede de öyle yani, hep her sene aynı soruları aynı şekilde yatırmaya çekinmiyorlar. Bunu da artık halk alışmıştı yani, gene aynı soru mu falan diye. Biz tamamıyla komple bu sistemi değiştirdik çünkü sorularımızın yanında önerilerimiz de var. Son sadece meclisin kapanmasına birkaç gün varken bakanların çalışması gerektiğini göstermek için ve onlardan cevaplar alabilmek için 14 tane soru önergesi yatırdık. Ve neredeyse bunların %80'ine cevap aldık. Sadece bakanlıklar çalışmıyor, belediyeler de çalışıyor, eyalet de çalışıyor bu sorulara cevap verebilmek için. Kurum, kuruluş, yani bu sorunun içinde kim içerik olarak geçiyorsa hepsinin cevap vermesi lazım. Çünkü bildiğiniz üzere ülkemizde meclis tüm kanunların tasarlandığı, tüm uygulamaların hayata geçtiği demokrasinin beşiğidir. Ve meclise yöneltilen bir soru bakanlıktan diğer kurumlara ve kuruluşlara aktarılıyor. Ve o yüzden de bunlara da cevap almaktan hem mutluluk diyoruz hem de halkımıza yararlı işler yaptığımızı düşünüyorum. Mesela en son yaptığımız bir öneri de şu an ekonomik krizin çok fazla insanlarımızı zorlayacağını, bu yüzden de Kuzey Yunanistan bölgelerinde ısınma yardımının iki katına çıkartılmasını istedik bakanlıktan. Özel tüketim vergisinin düşürülmesini istedik. Çünkü bu gördüğümüz fiyatlar ne yazık ki çalışan kesime de, fakat işsiz olan kesime de çok ağır bir yük getireceğini düşünüyoruz. O yüzden de yaptığımız tüm müdahaleler hem sosyal hem de ekonomik açıdan halkımızın yararına diye düşünüyorum. Bugün bir soru daha yatırdık tütün için. Yarın şey var, kanun tasarısı konuşulacak. Tütün için başkanımız, tütüncülerin başkanı Sayın Sinan Ahmet'e, bakan yardımcısının bir sözü, bir vaadi var. Sene sonuna kadar yardımlar, 2025 yılını içeren yardımlar ödenecektir diye. Biz de bunu meclis kürsüsünden gündeme getiriyoruz. Ve bu şekilde de 2026 yılı içerisinde miktarı açıklamalarını isteyeceğiz. Çünkü senenin bitmesine ne kalmış şunun şurasında. Ve bizim önerimiz hem maliyeti hem de ekonomik olarak aylık gideri karşılayacak bir şekilde bir rakam belirlemeye çalışıyoruz. O rakamı da bakanlığa söyledim. İyi bir miktar olmasını bekliyoruz. Çünkü 20 bin dönüm tütüne, odok tütününe çok iyi bir yardım verebilirler. Ve bizim istediğimiz 5 yıllık poliyetez dediğimiz bir programa dahil olması. Bunun üzerine de büyük çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan altyapıları sormuştuk. Tüm belediyelerin, odok iline dahil olan tüm belediyelerin dördünün de altyapı verileri şu an elimizde. Hepsini açıklama durumundayız. Nereye ne kadar para aktarılmış, nereye ne kadar para verilecek, hangi altyapılara yön gösteriliyor falan diye. Ve bu da İçişleri Bakanlığı'ndan bize gelen bir büyük bir dosya. Bu anlamda da biz de önerilerimizi buradaki İçişleri Bakanlığı'na sunmak durumundayız. Çünkü bizim seçimler olalı 3 artı küsuratıyla, yani bir zaman kat ettik. Belediyeciler seçileni beri 2,5 yıl kat etti. Eyalet de ona keza. Ve buna rağmen büyük hala projelere bu hükümet tarafından Rodopil'inde el atılmış değil. Hala işte Siriza döneminde, Çipras döneminde verilen, aktarılan paraları kullanıyorlar. Bu eski köprüde de, yıkılan köprünün yerine yapılan yeni köprüde de öyle başladı bu mesele. Ve bir yandan da siyasi kazan kaynıyor. Tabii ki de biz de şahsen Özgür Ferhat olarak söylemem gerekir ki halkımıza bir sözümüz var. Şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, siyasi durumumuz ne olursa olsun, bir sonraki büyük siyasi mücadelede var olacağız. İlk safta yer alacağız ve inancım odur ki halkımızın takdiri nedir? Bir sonraki seçimde de halkımızın iradesi galip gelecektir. Ve bu neticede de ben siyasi olarak burada tüm adımları atmış bulunuyorum. Artık bir sakinleme dönemi demeyeceğim de olgunlukla karşılanabilecek bir siyasi döneme girmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi halka tüm gerekli konuları anlatarak, onlarla istişare ederek, halkımızdan akıl alarak, fikir alışverişi yaparak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Ve şu an çift yönlü çalışıyoruz yine. Hem Atina'da işlemler durmuyor, burada da koşturmacamız devam etmekte. Hem de çok sıklık var Rodot birinde. Siyasi varlığımızı, toplumsal varlığımızı gösteriyoruz her şart altında. Ve bunlara devam edeceğiz. Yani şimdi oradan öte sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa seve seve cevaplayabilirim. Evet.
0: Son günlerde tüm parti başkanları, bunu geçen hafta da konuşmuştuk ama bir konuşma yaptılar Selanik'te. Bu konuşmalar sona erdi mi? Ne çıktı oradan? Yani bayağı önemli. Yani sanki parti başkanları, başbakan veya muhalefetler sınav veriyorlar. Bu böyle bir hal aldı Yunanistan çapında. Nedir sizin düşündükleriniz? Yani sizin partiniz başarıyla mı çıktı bu sınavdan, yoksa yani pek bir
1: şimdi
0: etki yapmadı?
1: Sorunun son kısmını atlatabilirsek, yani şey olarak prosedür gereği ve gerçekçilik adına, dediğim gibi ben hala resmi olarak bağımsız, Rodop bağımsız milletvekiliyim. O yüzden de ben
0: ne zaman netlik kazanır sizin sizin bu bağımsızlık olayı, yani devam eder mi, yoksa ilerleyen aylarda bu düzene girer mi?
1: Şimdi bunu kişisel istişarelerimizde ya da halkımıza açık konuşmalarımızda dile getiriyoruz zaten halde. Ama sadece ben burada bir şey amaçlı da biraz da suspense olması, siyasi suspense'in ortada kalabilmesi adına şu an bir açıklama yapma durumunda değilim. Gerekli açıklamalar gerekli zamanda, doğru zamanda yapılacaktır. Ama her şeyin yolunda gittiğini şu an söyleyebilirim. Ve dediğim gibi, yani ben Uluslararası Selanik Fuarı'nda aslında yıllardan beri, yani 2009-2010'dan beri katılan biriyim. Çok dikkatli bir şekilde siyasi söylenimleri ve orada kullanılan literatürü takip etmekteyim. Ve şu an, yani mevcut hükümet her zaman Selanik Uluslararası Fuarı'nı kullanarak seçim öncesi ise genelde büyük hamleler yaratmaya çalışabilir. Bunu da Sayın Başbakan Sayın Mitsotakis denedi. Fakat ekonomik unsurlar o kadar çok kısıtlı ki oradaki anlattıklarının yarısından fazlasının olma ihtimali yok. Ekonomik olarak.
0: Evet.
1: İkinci bir büyük etken de şunun şurasında, yani nereden çekerseniz çekin, anayasanın son noktasına kadar zamanı da çeksek en geç 9 ay içerisinde seçim olacak. Ve bu da ne demek oluyor? Yani bütün bu söylediklerini kanunlaştırması lazım, meclise getirmesi lazım, mevcut ve ilgili kurumlara danışıp da bunları komisyonlara taşıması lazım. Yani bunlar böyle bir günde olacak işler değil. Fakat bazıları işte böyle bu acil yardım adı altında emeklilere verebileceği bir miktar var.
0: Evet.
1: Fakat işin kötü tarafı, bunlar kalıcı çözümler değil. Yani bu sene verdi, seçim öncesi verecek. 400 euro bir yardım, o da hepsine değil. Fakat bunlar kalıcı çözümler değil. Bizim söylediğimiz eskiden olduğu gibi, yani hep söylenir diye, İşte şeyler yapmış, bahşişler yapmış, dolarlar yapmış falan diye. Hep söylediğimiz Çipras zamanında da onu başarmıştık. 13. maaşın aktif çalışanlara verilmesi.
0: Evet.
1: Ve 13. tam emeklilik maaşının da emeklilerimize verilmesidir. Yani bu pahalılıkla şu an akaryakıt fiyatlarının, benzin ve motorun fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ülkemiz Yunanistan'ın alabileceği en net karar özel tüketim vergisinin bir an önce en alt seviyeye düşürülmesidir. Yani bir hesaplamaya göre sadece 2.30'un, 2.20'nin, 2.10'un 1 euro 10 senti vergilere gidiyor. Ve hükümet şu an rafineri sahiplerine dokunmasın diye halkın cebindeki tüm parayı oraya yatırmaya davet ediyor. Yani biz buna hayır diyoruz, bunu kesinlikle onaylamıyoruz. Elinde büyük olasılıklar var, vergileri aşağı doğru çekebilir. Çünkü vergiden ne çıkıyor sonuçta? Devlet kasasına giren genel bütçe çıkıyor.
0: Evet.
1: Genel bütçe zaten Yunanistan'da yıllardan beri açıkla kapatılıyor. Hiçbir zaman üzerinde kapatılmadı. İlk 6 ayda sadece bu hükümetin vergilerden kar oranı 6,5 milyarı geçti. Yani 5,5'dan da kapatılabilirdi. Oradan çalışana, emeklilere ve gündelik hayatta harcamalarımıza yardımcı olabilirdi, fakat olmadı. Güneş enerjisi tüm Yunanistan'da çok fazla üretilmeye başladı. Her tarafta güneş ve rüzgardan enerji üretiliyor. Bulgaristan'a daha ucuza satıyoruz. Ve burada biz kendimiz Yunanistan'da vatandaşlar olarak çok daha pahalıya satın alıyoruz. Yani işin garip tarafı burada iyi gitmeyen bir yönetim sistemi var. Ve halkın üzerine çökmüş 3, 5, 10 tane büyük sermaye, büyük kartel sahibi oluşumlar var. Ve bunlar da tabii ki de bitmesi siyasi bir sonuç doğuracaktır. Fakat dediğim gibi Rodopil'e, işte bizim bölgemize odaklandığımızda bizim söylediklerimiz tamamıyla gerçekçi. Yaptığımız teklifler, başkaları da duyuyorum şimdi, diğer siyasi arkadaşlar da işte lojistik center istiyor yahut da köylerimizde yolların iyileştirilmesini istiyor. Bizim evet. Mesela iki tane ana büyük köyümüze, Şapçı'ya ve Yasuköy'e detaylı olarak proje sunduk. Yasuköy'ün tüm yolları, şimdi Yasuköy'ün içini konuşuyoruz, 3,5 milyon euro ile kapatılacak. Bunu istedik bakanlıktan. Bu şimdi olmayacak. Bir iki seneye göreceğiz bunun şeylerini yani. Ve bu hükümet yapmazsa da bir sonraki hükümette yer aldığımızda biz bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü ne yapıldıysa zaten o bölgelere ve özellikle azınlık ve çoğunluğun birlikte yaşadığı bölgelere Siriza Çipra zamanında yapıldı.
0: Evet. İşte
1: bu kalkınma fonlarının verildiği dönemde yahut da 2018'de tütüne ilk verilen yardımda yahut da elektrik faturalarında tek bir kuruş zam yapılmamasında, bunlar hepsi o dönemin zor şartlar altında çalışan, ekonomik darboğazda çalışan hükümetin sayesinde yapıldı ve Çipras'ın başbakanlığında yapıldı. Dağlık ve dezavantajlı bölgelerin tamamıyla kadrolaştırılması, onların, bizim bölgelerimizin, köylerimizin o haritaya dahil edilmesi ve o haritadan dağlık ve dezavantajlı olmayan köylerin çıkarılması, bunlar hepsi ne için yapıldı? Adaletli bir ekonomik sistem için yapıldı. Fakat şu an gelen hükümet 7 yıldan beri sadece kendi işine bakıyor, köylülerimizle, çiftçilerimizle, vatandaşlarla uğraşmıyor ve dediğim gibi bu da 3 ve 4 kalite sosyal sınıf üretiyor. Bu yüzden de çok büyük bir adaletsizlik var. Ama bölge için yine konuştuğumuzda bizim bölgemiz sadece tarım bölgesi değil, fakat tarım bizim ana lokomotifimiz olduğuna çok fazla önem veriyoruz. Ve dediğim gibi şu an büyük sorunlar var. İnsanlarımız şu an tarla beyanlamelerinde bulunamıyorlar. Hayvan besicilerimizin hayvanları, küçükbaş hayvanları hastalıktan dolayı telef edildi. Fakat hala da yerine küçükbaş hayvan alabilmeleri için bir program açıklanmadı. Ve şu an kulaktan kulağa yayılan bir olay var. Ben size söylüyorum. O insanlara 2 yıl sonra, 2,5 yıl sonra siz yeniden sermaye almak istiyorsanız gidin bir kredi çekin ve ödemeye başlayın. Ve sonra biz program çıkınca size bu parayı geri vereceğiz.
0: Ölme şam elme derler ya, bir tane atasözü var.
1: Aynen bu şekilde. O bölgenin, bizim bölgemizin, Rodopil'in, Trakya'nın tam değer kazanabilmesi için yeni bir proje lazım. Yeni yaş olarak demiyorum, yeni beyinler lazım. alışılagelmiş siyasetle bu işi yürümedi. Bunu 3 yıldan beri söyledik, gösterdik böyle olmadığını. Ve tek karımız insanlarımız yanımızda bizlere dediğim gibi çok güzel fikirler veriyorlar. Çok güzel nasihatlerde bulunuyorlar. Ve bu yaşla da alakalı değil. Büyüklerimiz bize yol gösteriyor şu an. Küçüklerimiz, kardeşlerimiz bize azimli bir şekilde bu bölgenin yaşatılmasını gerektiğini söylüyor. Ve dediğim gibi ya o bölgeye tamamıyla değişik bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Gelecek olan hükümet de bunu çok iyi değerlendirmeli. Yahut da 20 yıl sonra çocuklarımız ne yazık ki bölgede yaşamak istemeyecekler olumsuzlukların dolayı ve bu da bizim en büyük kaybımız olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Şimdi Sayın Vekilim, tabii seni fazla tutmak istemiyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda burada yani stüdyoya gelip de daha uzun konuşmak çok daha yararlı olacak. Çünkü sizin bilgilerinize ihtiyacımız var. Hem biz hem de dinleyicilerimizin.
1: Şimdi ben az önce şeyde mecliste burada büroma kapıyı kapattık ve şu an oradaymışım gibi hissettim.
0: Evet.
1: Üzerinde bu kadar açık konuşma durumundayım. Gerçekten bu söylediklerimiz radyoda, çünkü artık teknoloji ilerledi, bunlar hep kayıt altında ve insanlarımız sonradan da dinleyebilir.
0: Evet.
1: Dediğim gibi Yunanistan'da, tüm Avrupa'da olduğu gibi büyük siyasi değişimler oluyor. İki yol gözüküyor ülkeler için. Ya merkez sol, sol merkez oluşumlar yahut da aşırı sağın yükselişi. Burada gördüğümüz üzere bazı ülkeler toplumsal olarak, tarihi bağları olarak yahut da siyasi yapısal olarak bunu başarabiliyorlar, aşırı sağa kafa tutabiliyorlar ve seçimlerde galip gelebiliyorlar. Biz de bunu başarmamız lazım. Sayın Mitsotakis 7 yıl yaptığı Yunanistan'da 3 dönem başbakanlık yapan kimse yok. Sayın Mitsotakis de 3. dönem başbakan olacağını sanmıyorum. O yüzden de elleri kolları sıvayıp bu işe cani gönülden yaklaşmamız lazım. Dediğim gibi Rodopil'i de çok önemli. Çünkü oradaki dengeleri de biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü azınlığımızın yoğunlukla yaşadığı bir ilimiz Rodopil'i ve bölgenin çok büyük şeyleri var, ihtiyaçları var. Bunlara da yaklaşabilmemiz için, bunları hayata geçirebilmemiz için, bu sorunları çözebilmemiz için gerçekçi siyasetler lazım. Ve halkımıza bunu söyleyebilirim ki yani bugüne kadar yaptığım her çalışma onların yolunda olduğu, onların istekleri doğrultusunda olduğu ve halkın yararına, halkın menfaatine olduğu. İster kurumsal çalışmalar olsun, ister ekonomik çalışmalar olsun, isterse siyasi çalışmalar olsun. Hiçbir zaman nereden geldiğimizi, kimler için siyaset yaptığımızı unutmadım. Kişisel bir çıkar gütmedim ve küçük oyunlara da dahil olmadım. Bu da katıldığım partilerde belli oluyor. Zor zaman geldi, büyük partiden hiç çekinmeden ayrıldım ve daha küçük bir parti kurduk. Zaman geldi, halkımızın çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda o partiden de ayrılıp bağımsız kaldım ve 15 Mayıs'tan beri de layıkıyla halkımıza hizmet edebilmek için bağımsız milletvekili olarak sesimin çıktığınca her yerde konuşmaktayım, bağırmaktayım ve böyle de devam edeceğime inanıyorum. Çünkü Halit amca, çok samimi bir şekilde bunu söylememi isterseniz, asıl siyasi dizi şu an başlıyor.
0: Evet.
1: Ve rakipler de buna hazır olsunlar. Bugüne kadar böyle işte birbirlerine sırt sıvazlama, sahte gülümsemeler falan, bizde yok. Bizim sadece gerçek yüzümüz halkımıza dönük. Onlara bakıyoruz, onlardan ilham alıyorum. Onlarla çalışmaktan, onlardan destek almaktan gurur duyuyorum. Ve milletvekili olmak zorsa, Rodop milletvekili olmak iki kat zordur. Azınlık milletvekili olmak gene çok çok daha zordur. Çizgini bozmadan doğru dürüst siyaset yapabilmek, o bir hayli zordur. Bu dört kuralı yerine getirerek devam etmek istiyorum. Ve dediğim gibi seçimler önümüzde, yine halkımızı yanımıza alıp inşallah bir zafere imza atacağız hep birlikte. Her siyasi zaferimiz de halkımızın zaferidir. Ve bu konuda da hiçbir kimsenin tereddütü olmasın. Bölge olarak ne gerekiyorsa gereğini yapacağız. Ve inşallah da dediğim gibi artık yeter. Sayın Mitsotakis hükümeti bitecek. Yeni kurulacak olan hükümette de inşallah yer almayı yeğliyoruz diye söyleyebilirim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğin bilgiler için. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Hepsini de anlatmadık. Yarın kanun tasarısına da bazı şeyler kalsın. Çünkü orada da...
0: Yani gelecek hafta da taze haberler olacak diyorsun.
1: Tabii tabii. Zaten haberler var. Siyasi kulisler hariç. Bölgede de haberler var. Çünkü parti mekanizmalar çalışıyor. İşte Yeni Demokrasi'nin mekanizması bir şekil yol aldı. Diğer partiler de buna cevap vermek amaçlı hamleleri var. Yeni kurulan partilerin de güçlü bir şekilde bölgede boy gösterdiklerini görüyoruz mesela. Onlar da hayatımızın bir parçası ve siyaseti doğru dürüst yapabilmek için tüm açılardan siyasi unsurları okuyabilmek önemli olan. Ve dediğim gibi burada da bizim yapmamız gereken tüm Yunanistan'da ne siyasi aktiviteler oluyorsa bunları hepsini bizim tarafa da çekebilmek, bölgemizin küçük bir bölge olmadığını gösterebilmek, küçük bölge olmadığını da gösterebilmemiz için küçük düşüncelerden arınmamız lazım. Bunu siyasetçiler için söylüyorum. Ben kendime her zaman bunu hatırlatıyorum çünkü bizim insanlarımızın, bizim bölgemizin aşağı kalır hiçbir yanı yok ve dediğim gibi daha yukarı taşımamız için de bunun için çalışmak lazım. Ben kendime bunu şart edindim. Kural olarak kendime bunu kabul ettirdim. Öyle de yola çıkmıştım zaten. Ve hiçbir zaman da haksızlıkla, adaletsizlikle mücadele etmekten çekinmedim. Bundan sonra bu şeylerin de daha güzel olacağına inanıyorum. Çünkü artık sadece bir hızlılık yahut da bir siyasi olgunlaşmış siyasi düşünce değil. Tamamıyla hayata geçirilmiş bir siyasi oluşum var ve bunu da en iyi şekilde bölge yararına, halkımızın yararına, insanlarımızın yararına kullanacağımızı düşünüyorum. O yüzden de açılmaktan korkmuyoruz, yeni insanlarla görüşmekten, konuşmaktan korkmuyoruz. Fakat dediğim gibi yani dürüst ve gerçekçi olunca halkımız bunu anlıyor, bunu takdir ediyor ve bugüne kadar verdikleri çok büyük destekler içinde hepsine minnettarım. Tüm herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bundan sonraki mücadelelerimizde de daha kuvvetli bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inancım tam. İnşallah evet. Her şey bölgemiz ve halkımız için iyi olacak.
0: Evet, biz de zaten takipçiniz olacağız. Çok teşekkür ediyoruz çalışmalarında. Başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Sağ hayırlı ol. Günler, hayırlı programlar diliyorum.
0: Sağ ol. Sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler. Rodo Bağımsız Milletvekilimiz, azınlığımızın milletvekili Özgür Ferhat'tı telefon hattımızda. Şimdi ben tabii burada programlardayken bayağı mesajlar gelmiş. Onları da sizlerle paylaşalım. Ondan sonra da yapılan bir galop var Yunanistan çapında. Partilerle ilgili onları da sizlerle açıklayacağız ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz zaten. Sebahattin Suka, iyi yayınlar, kolay gelsin Halit Bey, yağmurlu Bursa'dan çok selamlar. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili Sebahattin Bey, Bursa'ya, tüm bizi dinleyen herkese. Evet. Zekeriya Öztürk, hayırlı yayınlar Halit abicim, İstanbul'dan da selamlar. İstanbul'dan selamlar diyor sevgili Zekeriya Öztürk, sevgili kuzenim. Selamlar Zekeriya'cığım. Ben inşallah yarından sonra bir iki gün İstanbul'da olacağım. İnşallah buluşuruz da. Şimdi bugün gitmem lazımdı da programı aksatmayayım diye gitmedim. Ondan da biliyorsunuz öyle çalışmalar oluyor bazen. Ondan inşallah zamanımız olursa görüşürüz. Evet, Feyz Ahmet, eleştirileri okumuyorsun Halit Bey. Bana göre hakka niyetli programlar yapmıyorsun. Hani derler ya, kimle olursan onun düdüğü türküsü gibi. Ben doğru bulmuyorum. Eleştiriye açık olmalısınız. Şimdi sevgili Feyzi'cim, benden küçük olmalısın kesin. Onu hatırlamıyorum, sen ne zaman yazdın da böyle bir irtiba doğdu. Hele hele ben ucunda acı biber bile olsa o senin yazdığın mesajı okurum kim olursa olsun. Ondan da şimdi bazen bu internetten, sosyal medyadan ben çıktıktan sonra mesajlar geldiğini gördüğüm var. Öyle bir şey olmasın da sen de böyle kötü niyetli, bana kızgın bir irtiba oluşturmasın, onu bilmiyorum. Ama eğer varsa yazıp da okumadığım bir şey, onu bir yerden kopyala gönder, ben onu kesin okuyacağım. Hasan Halil İbrahim, hayırlı yayınlar Halit abi. Vekilimize gelecekteki çalışmaları için başarılar dilerim diyor sevgili Hasan kardeşimiz. Fikret Salı Kamil, bizim Fikret'imiz, bizim ekipten Domruköy'lü sevgili kardeşim, iyi dinlemeler sana da Fikret'ciğim, ve kolay gelsin. Ergin Kurcalı, hayırlı olsun vatana, millete abi demiş. Evet, bu durum böyle mesajlar. Bazen yanlış anlaşılıyoruz, bazen bilmem ne oluyoruz ama biz tüm eleştirilere açıkız. Şimdi bize bazen işte sitem edenler var. Bu şimdiden değil, 1992'den radyoyu açtığımızdan beri hala var bu şeyler. Bir gün hiç unutmuyorum, bizim evin önünde, bize o zaman Mastanı Mahallesi'nde kiralık bir ev de vermiyorlardı. Şeytanı getirdiniz mahalleye diye. Ön tarafta, bizim evin ön tarafında elektriği de bizim evden alacak şekilde, ki bizim evin elektriği hala da ticari elektriktir. O zamandan beri ne ödüyoruz onu da bilmiyorum. Yani ondan da evin önüne koymuştuk. Evin arkasında bir tane eski tip Volkswagen araba vardı. Onun içinde yayın yapıyorduk. Şimdi bir tane teyp koyarız. Tabii makineler de bizim evin tavanında. Bir tane şey koyuyoruz, yani bir kaset. Öyle dönüyor sabaha kadar. Sabahleyin bir bakıyorum, fış, radyo çalışmıyor. Allah Allah. Bir gidiyorum arkaya, teller kesik. Haydi bakalım, ekliyoruz telleri, yeniden yayın. Sonraki akşam gene aynı. Dediğim gibi ondan sonra yani yer aramaya kalktık. Baktık ki bize çekiniyorlar yer vermeye. En sonunda bir tane eşeğe bağladıkları bir yeri bulduk, eşek damını. Onu birazcık derledik, toparladık. Öyle 3-4 günde koyduk yerine. Bir sabah telefon acı acı bağırıyor. Ben de saat 8 mi 9 mu uyandım, işe geleceğim. Gittim, telefon açtım. Aba dedi, bu ne bu şarkılar dedi. Adam bir girişmesin mi, anadan babadan nereden giriştiği belli değil. şarkıları beğenmemiş. Yani bizim öyle yayın yaptık da herkese teşekkür, herkes teşekkür ederim dediği bir olay değil. Neler neler neler yani. Bunlar hepsi anlatmaya kalksam bir hafta yetmez. Ama ne yapalım? Her şeye rağmen biz sizi seviyoruz. Sevmesek zaten bu şeye baş koymayız. Ondan da bunu böyle bilinmesi gerekiyor. Yunanistan genelinde 14-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının siyasi tercihlere ilişkin bölümünde Yeni Demokrasi ilk sıradaki yerini korudu. Yeni Demokrasi Elaz ve PASOK izledi. Yeni Demokrasi'yi. Araştırmaya göre katılımcıların %23.8'i YDP'yi tercih ettiğini belirtirken Elaz %14.3 ile ikinci, PASOK ise %10.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Yunan çözümü %7.7, KUKUE %5.5, Umut Elpida Umut %4.3, Özgürlük Seyri %3.2 ve Mantığın Sesi %3.1 olarak ölçüldü. Evet, yani tabii bunlar ne kadar inandırıcı, seçimler geldiğinde göreceğiz. Her zaman her şey, her zaman yani her an her şey olabiliyor. Bu dünya çapında böyle. Yunanistan'da aile içi şiddet nedeniyle 35 bin kişi gözaltına alındı. Tabi hanıma tokat atanlar. Şimdi ülkemizde daha evvelden kadın cinayetleri yoktu. Ama bayağı bir kadın cinayetleri olmaya başladı. Bizim bölgemizde de bundan bir ay evvel yaklaşık Balaban köyde bir kadın cinayeti vardı. Allah herkesin aklını başına koysun diyoruz. İnşallah bunlar olmazlar. Başkonsolos Aykut Ünal için veda etkinliği düzenlendi. Pazartesi gün başkonsolosumuzun Aykut Ünal'ın ve eşi İlayda Ünal'ın ayrıldıkları, burada görev süresinin tamamlandığı vesilesiyle Eşekçili'de bir veda yemeğine katıldık. Biz de Radyo City olarak biz başkonsolosumuzun bundan da böyle ki bundan sonraki görevlerine de buradaki başarıları gibi başarılar diliyoruz. Ve gerçekten tam alışıyoruz. Tam bize alışılıyor. Ondan sonra görev süresi bitiyor. Bu böyle zaten. Biz radyoculuk görevimizi başlattığımızdan beri işte bir 7-8 tane konsolos hatırlıyorum. Demek ki bu böyle. Biz ama gümrüğünden gidenlerin birçoğu çok önemli yerlerde yükseldiler. Aykut Ünal beyefendiye de aynısını diliyoruz ki hiç şüphemiz yok zaten. İnşallah daha yüksek makamlardan haberini alacağız ve biz o zaman da gurur duyuyoruz. Evet, Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin. Bugün bak gördünüz mü, hiç ne belediyecilere takıldık ne onlar takıldılar. Ama ilerleyen günlerde ne olur onu bilemiyoruz gene. Pek de kendimize şey yapmayalım. Yani biz Radyo City olanı olduğu gibi söyleyen biriyiz. Bazıları Bize küsüyorlar, darılıyorlar. Ondan sonra ama evde yalnız kaldıkları zaman, hele aynaya baktıkları zaman diyorlar, ya biz haksızlık mı yapıyoruz acaba ya? Kabart bizde, bizde de kabart vardır. İlle hepsi Radyo City'de değildir. Ondan sonra da yani kendilerini sorguya çekiyorlar ve bazen de biz kazanıyoruz. Gerçi biz her zaman kazanıyoruz. Çünkü yaptığımız hiçbir art niyetlilik yok. Eğer halktan o isteyip de bir yerlere geldiyseniz, söylenen eleştirilere de açık olacaksınız. Eleştirilere açık olmayacak kişi seçimle bir yere gelmez. Bu böyle. Bize gelince, bizim gene hibemiz zaten eşeğimizde asık. Ne milletvekilinde meramız var, ne belediye başkanlığında. Ondan dilimize geleni olduğu gibi söylüyoruz. Bazılarının hoşuna gidiyor, bazılarının gitmiyor ama genelde %80'inin hoşuna gidiyor, %40'ın da, %20'nin de hoşuna gitmiyor. O kadarlık da olacak. Biraz evvel de söylediğimiz gibi Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo City'de kalın efendim. Başlayıp da kandırmışlar, biz de mi oynayalım? Allah.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Facebook'tan bir arkadaşım yazdı. Ne haber, ne yapıyorsun falan diye. Evet, hala Facebook kullanıyorum.

Bazen arkadaşlar, bazılarımızın bazı hijyen kuralları bazılarımıza biraz garip gelebiliyor. Nasıl tekerleme? Genelde hijyen kuralları ile ilgili aşağı yukarı aynı şeyleri düşünsek de bazen biraz farklılıkları olabiliyor. Mesela bizim tanıdık bir abla var arkadaşlar. Onun mutfakta yaptığı bazı şeyler bana gerçekten çok garip geliyor. Ama bir şey de diyemiyorsun ya. Sen ne yaptığını söylüyorsun kadın diyemiyorsun yani. Mesela sizce şu normal bir şey mi? Allah aşkına. Düşünün mesela bir kasede, büyükçe bir kasede dilimlenmiş portakallar var. Soyulmuş ve dilimlenmiş portakallar. Kabuksuz. Tabii ki parantez içinde yani. Ve bir gün gözümün önünde kadın birine servis yapmadan önce küçük bir kase alıp o büyük kasenin içindeki portakal dilimlerini çıplak elleriyle, o parmaklarıyla tutup teker teker küçük bir kaseye koyup birine ikram ettim. Böyle baka kaldım. Bilmiyorum, bence portakal tutulmaz ya. Yani tutulur da hani tutulmamalı yani. Tutmamalısın portakalı. Çarpılırsın diyecekmişim gibi oldu. Ya biliyorum, evet, mesela yemek yapan insanlar bir sürü şeye dokunuyorlar elleriyle. Yoğuruyorlar, ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Temiz de olduğu için eller çok problem olmuyor aslında ama ne bileyim, bir algı meselesi herhalde abi. Portakal tutulmamalı yani. Şöyle bir şey de yapmıştı mesela bir gün. Haşlanmış makarnayı alıp böyle delikli bir şeyin içine koyup onu da lavabonun içine koymuştu. Ve ondan sonra da çeşmeyi açıp ellerini kullanarak makarnayı sulamıştı. Bilmiyorum ama portakala dokunulmamalı yani. Peynire dokunmazsın mesela. Kayınvalidemin bir şeyi aklıma geldi şimdi. Bir gün sağ olsun çocuklara kahvaltı hazırlarken küçük bir tabakta küp küp dilimlenmiş olan peynirleri alıp çeşme suyunda teker teker yıkayıp oraya geri koymuştu. Bizim anne ne yapıyorsun? Böyle baka kaldık birbirimize. Diyorum ya, herkesin hijyen alışkanlıkları arasında böyle farklılıklar olabiliyor. Ona göre mesela peynir bu şekilde yıkanması gereken bir şeymiş yani. Bilmiyorum, siz ne dersiniz?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Hazır mısın Marty? 28 Temmuz 2022'ye gidiyoruz. Zaman makinesi.
1: Yaptığınız iş ne olursa olsun arkadaşlar, işinizi öyle bir şekilde yapabilirsiniz ki etrafınızdaki insanlara neşe saçabilirsiniz, eğlenceli hale getirebilirsiniz. Öyle farklı insanları çok seviyorum. Geçenlerde bir havayolu şirketinin pilotu uçuş sırasında Adana'ya gitmekte olan bir yolcu uçağı bu. Tam da Nevşehir semalarındayken böyle bir anons yapmış ve anonsu da yolcular kaydetmiş ve internete düşmüş. Sosyal medyada da çok konuşuldu zaten. Ya bu kadar keyifli bir adam olamaz. Azer Bülbül'ün şarkı sözleri söylemiş filan, espriler böyle. Adam resmen uçağın içine böyle bir neşe pompalamış yani. Gelin hep beraber dinleyelim neler söylemiş bakalım pilotumuz uçuş esnasında yolculara.
2: Ürgüp tarafındayız efendim, mevki olarak. Adana'ya inmiş, bizi lokal zamanla 20.40'da yapmayı planlıyoruz. Uçumuzun çoğu bitti, azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim, yandık sevda ocağında, hep gül olsun ocağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti, azı kaldı efendim. Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan birisi varsa o söylesin. Bu arada Toros'tan aşarken meydana gelecek olan türbülanstan hiçbir etkileşim almayacağız efendim. Rahat olun çünkü uçağın kumandası türbülansı değil, bizde olacak, inişler olsun.
1: Çok iyiymiş ya, bütün pilotların böyle olması temennisiyle.
0: Zaman makinesi.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02.
7: Rüyalar konusunda çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Şöyle, normalde herkes gerçekten çok ilginç rüyalar görüyor ama bunların bazılarını hatırlamıyoruz. Bazılarını bir süreliğine hatırlıyoruz ve çoğunu da tamamen unutuyoruz. Mesela atıyorum bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce görmüş olduğunuz inanılmaz ilginç bir rüya belki vardır ama artık hatırlamıyorsunuz. Ama ben unutmuyorum. Çünkü bu ilginç rüyaları programda anlatıyorum size. Kayıt altına alınmış oluyorlar. Ve bazen o kadar ilginç rüyalar görüyorum ki program için müthiş malzeme çıkmış oluyor. Yani o yüzden çok seviniyorum böyle çok ilginç rüyalar gördüğüm zaman. Rüya avcısı gibi bir şeyim adeta. Hatta o kadar içime işlemiş ki bu durum. Abi rüyalarımda bile mesela rüya görürken aha diyorum süper bir malzeme bu program için. Rüyayı görürken bunu düşünüyorum bak yani rüyamın içinde bu düşünce geçiyor aklımdan daha yani. Geçenlerde rüyalarla ilgili bir televizyon programı izledim. Ertan Özyiğit ve arkadaşları. Konu rüyalardı. Çok ilginç ve çok güzel bir programdı. Rüyalarla ilgili arkadaşlar her zaman söylenen ama benim pek kafamın yatmadığı belli başlı şeyler var. Mesela onlardan birkaç tanesini yine söylediler programda. Bunlardan bir tanesi şu abi. Rüyalarla ilgili bir şekilde çalışmaları olan, donanımı olan, bilgisi olan profesör gibi insanlar söylüyor bunları. İşte dedi ki mesela bir tanesi neden rüya görüyoruz sorusuna istinaden bunu söyledi. İşte dedi ki gün içerisinde bir sürü şey yaşıyoruz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca şey görüyoruz, duyuyoruz. Beynimize bir sürü şey doluyor. Ve günün sonunda uyurken beynimiz bunları temizleme ihtiyacı hissediyor. Rüyaları bunun için görüyoruz diyor. Ben şunu anlamıyorum. Rüya görerek bütün bunları nasıl temizlemiş oluyor beynimiz? Rüyalarımız süpürge mi? Hakikaten nasıl temizlemiş oluyorsun yani? Beynimiz bir sürü şeyle doluyor olsa bile ki hepimizin dolmuyordur. Bazılarımızın bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Bazılarımızın bir gözünden girip bir gözünden çıkıyor. Bazılarımızın kafası pek bir şey almıyor yani. Tutmuyor kafada bazılarımız ama hadi diyelim ki tutuyoruz. Tutuyoruz ya, bir şeyler kalıyordur ama rüya görerek nasıl temizleniyor yani? Ivır zıvır ihtiyacımız olmayan bilgiler kalıyor diyor beynimizde adam. Ve rüyalar bunları temizliyor. Rüya görüyorsun mesela, rüyanda bir uçaktan aşağı atlıyorsun Ajda Pekkan'la beraber. Bunu görme sebebim bu yani. Beynin ıvır zıvır düşünceleri mi temizlemiş oluyor sen uçaktan Ajda Pekkan'la beraber atladığın zaman? Nasıl oluyor bu? Bence tam tersi. Asıl ıvır zıvır olan şey bu. Uçaktan Ajda Pekkan'la atladığını görmek. Beynine ekstradan ıvır zıvır bir şey doldurmuş oluyorsun rüya görerek. Bence böyle. Kusura bakmayın değerli profesörlerimiz. Şu da kafama tam yatmıyor. Mesela şöyle bir soru sordular profesörlere. Neden bazılarımız rüya görmüyoruz? Bazı insanlar rüya görmediklerini iddia ediyorlar falan diye. Ona da şöyle cevap verdiler. Hayır, rüya görmeyen insan yoktur. Herkes rüya görür. Abi nereden biliyorsun? Yani hakikaten yani bu nasıl bilinebilir? Ona da tam kafam basmıyor yani. Rüya görmüyorum diyorsa görmüyordur canım, Allah Allah. Hayır, görüyorsun.

0: Handan Ünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarbinlerde.
0: Buray.
3: Güzel sorular. Çok yaratıcı güzel sorular.
2: Bas git diyor şeytan, aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özer.
4: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence. Çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
5: Tuncay Saran Show.
0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Bora Duran telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın. İnanın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
3: Bizim şöyle bir huyumuz var arkadaşlar. Nadiren de olsa böyle 40 yılda bir de olsa böyle özel geceler düzenlemeyi seviyoruz, böyle konseptli. Ne gibi? Mesela işte 90'lar gecesi kendi aramızda, küçük aile arasında, yani işte kardeşim gelecek, yeğenim gelecek, en fazla bir arkadaş falan. Öyle bir gece yapmıştık mesela, 90'lar gecesi. 90'lardan klipler ayarlamıştım ben bir sürü, işte ne bileyim 90'larla ilgili marketten abur cubur bir şeyler almıştı falan, o yıllardan kalma, o yılları hatırlatan. Bilmiyorum, kaset maset mi koymuştuk masanın üzerine böyle. Hani o 90'lar duygusunu en fazla ne kadar yaşayabileceksek, böyle işte klipler, 90'lar ürünleri falan filan. Böyle muhabbetler yapmış mıydık onu hatırlamıyorum, çok eskiden yaptığımız bir şeydi. Böyle bir gece yapmıştık mesela kendi aramızda. Keyifli olmuştu. Bir gece işte böyle salonda yerde kahvaltı gecesi, böyle sucuğu, çayı, kızarmış ekmeği bilmem nesi falan. Kendi aramızda toplanıp böyle bir de korku filmi izleme. Böyle garip bir konseptti o birazcık. Ama eğlenceliydi bak. Bir şekilde aklımda kalmış. Güzel bir hatıra oldu. Yani böyle bir tane korku filmi ayarlamıştık. Ondan sonra korku filmi izlerken, bir yandan korku filmi izlerken bir yandan da yerde kahvaltı. Öyle garip bir konsept. Ya makara olsun, eğlence olsun ya. Bir şekilde değişiklik olsun işte. Öyle geniş bir kahvaltı sofrası, yer sofrası. Ondan sonra başka neler yapmışlığımız var? Şey yaptık en son. Kırmızı gece arkadaşlar. Kırmızı gecenin de olayı şuydu. Her şey kırmızı olacak. Kırmızı giyineceğiz, kırmızı ışıklar ayarlayacağız. Kırmızılı bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra işte projeksiyonla duvara böyle kırmızılı bir şeyler yansıttım. Fotoğraflar, videolar. Bizim fotoğraflar klasörümüzden böyle kıpkırmızı, kırmızı ağırlıklı falan böyle bir sürü fotoğraflar buldum. Çok güzel denk geldi yani. Çok da böyle gerçekten tam böyle kırmızı temalı güzel fotoğraflar buldum. Onları slide gösterisi yaptım duvara yansıtıp. Böyle kırmızılı süsler falan aldık. Kırmızı balonlar şişirdik, her yer kırmızı balon. Zaten böyle led ışıklar falan, böyle bu ambiyans meselelerine ben çok önem gösteririm. Meraklıyımdır yani. Evde böyle güzel raflar falan böyle aydınlatmalı, her yeri böyle kırmızı ayarladım. Ondan sonra böyle güzel, çok eğlenceli bir değişik bir gece oldu yani. Kıpkırmızı bir dünya. En son öyle bir şey yaptık. Konsept kırmızı gece. Gül falan almıştım böyle. Kurumuş gül yaprakları bir şeyin içine koyduk, kokulu. Yani ne bileyim abi, güzel oluyor. Hatıra oluyor. Eğlenceli oluyor. Çocuklar eğlenebiliyor falan. Böyle heyecanlanıyorlar o gece için. Size de tavsiye ederim yani. Güzel şeyler bunlar. Böyle renkler üzerinden gidilebilir. Kışa girerken mavi gece falan. Kışa merhaba partisi, mavi gece. Herkes mavili giyinecek. Mavi fotoğraflar, ekranda mavi ile ilgili videolar. Şey de bulmuştum bu arada kırmızı gecede. Bazı böyle meşhur kırmızı tonun çok belirgin ve hakim olduğu sinema sahneleri var. Ve o sahnelerle kolajlar yapmışlar. Böyle kısa 3-5 dakikalık videolar yapmışlar. Kırmızılı sahneler diye. Onları yansıttım duvara falan. İşte mavide de ona göre mavili kıyafetler, mavili yiyecekler. Mavili yiyecek ne olabilir bilmiyorum da. İşte atıyorum, tamam mı? Yani illa renklerle ilgili bir gece olması gerekmez. Bu sefer mesela 2000'ler gecesi yaparsın bir gece. 80'ler gecesi yaparsın. Ne bileyim, bir şarkıcı seçersin. O şarkıcının kliplerini ayarlayıp işte atıyorum Barış Manço gecesi. İşte ona göre belki yüzükler falan takıyormuş herkes. Böyle ünlü birisiyle ilgili konsept geceler olabilir. Barış Manço gecesi, Tarkan gecesi, bilmem işte Mustafa Ceceli gecesi yapıyormuşsun. Mustafa Ceceli gecesi. Pinhani gecesi falan. Kimin gecesini yapmak isterdiniz şarkıcılardan? Tekir gecesi. Öyle bir şarkıcı var ya. Tekir gecesi. Sadece buymuş. Olayımız buymuş yani. Şarkıcılarla ilgili geceler. Bütün müzik dünyasının A'dan Z'ye yani herkesin gecesini yapıyormuş. Ayla Çelik gecesi falan. Rana Türk Yılmaz gecesi.
4: Böyle çok meşhur olmayan isimler.
3: Yani renklerle ilgili olur, tamam mı? Şarkıcılarla ilgili olur, böyle ikonik. Cem Karaca, işte ne bileyim Sezen Aksu falan. Böyle garip geceler olabilir. Garip gece. Bu gecemizin konsepti garip gecesi. Valla o bile olabilir aslında. Komik olur. Böyle herkes olabildiğince abuk subuk giyinecek, tamam mı? Yani olabildiğince abuk subuk bir sofra hazırlanacak. İçecekler olsun, yemekler olsun, çok uyumsuz falan. Kusma gecesi. Böyle abuk subuk videolar ayarlayacak, fotoğraflar vesaire. Yani gariplik gecesi. Onun bile üzerinde düşünülebilir yani. Aşırı derecede garip olmayacak da ne bileyim yani makul, komik olabilecek şeyler yapacaksın. Yani mesela bazı şeyler çok meşhur olmuş. Cadılar Bayramı falan. O kültür çok yayıldı ya. Siz de kendinize göre böyle konsept geceler uydurabilirsiniz sözünüzü yani. Korku gecesi. Ne bileyim. Bilim kurgu gecesi abi mesela. Herkes metalik şeyler giyecek. Güzel bir bilim kurgu filmi izlenecek. Renkler ona göre ayarlanacak. Böyle bir şeyler. Sohbetler falan. Mesela ne bileyim kendi aranızda bilim kurguyla alakalı nasıl bir oyun olabilecekse. Ya ne bileyim soru sorarsınız mesela. Zaman yolculuğu ile ilgili ne düşünüyorsun falan filan.
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

İnternette şöyle bir şey olmaya başladı arkadaşlar son zamanlarda. Sizin de başınıza geliyordur diye tahmin ediyorum. Sürekli aynı videoların karşınıza çıkmaya başlaması. Çok uzun zamandır böyle belki bilmiyorum. Bir adam var mesela sarıklı sakallı, şalvarlı, işte elinde bir tüfek var. Dinle ilgili bir şey söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte ölmeyeceğini ispat etmeye çalışıyor. Dua ediyordu da bu dua beni koruyacak mı diyordu. Oruçlu olduğum için ölmeyeceğim mi diyordu bilmiyorum. Silahla kendisine bir ateş etme denemesi yapıyor. Adam orada ölüyor. Bir tane böyle bir video var. Gene çıktı karşıma az önce. İşin ilginç tarafı şu. Bu videoları haber siteleri yeni olmuş bir olay gibi yayınlıyorlar. Bu garip oluyor yani. Bilmem nerede işte bir adam ölmeyeceğini ispat etmeye çalışırken

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Böyle araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen şehir magandaları var ya abi. Bunlar herhalde hiç bitmeyecek ya. Ya şunu anlamıyorum ben, tamam, aracımda yüksek sesle müzik dinlemekten ben de hoşlanıyorum, tamam mı, bazen. Her zaman değil ama bazen içimden geliyor şarkıya, gerçekten birden böyle çok yükseliyorum. Yükseltiyorum sesi. Ama bunu yaparken pencerem kapalı oluyor yani. Meğer yalan söylüyormuşum. Öyle bir şey yok abi, asla yani. Geçenlerde denk geldiğimde çarşı içinden geçiyorum. Ya adamlar iki kişi arabada böyle yavaş yavaş gidiyor, bir de trafikte sıkışık. Camlarını açmışlar abi. Öyle bir yüksek sese Sinan Özen bağırıyor ki. O gidiyor, o gidiyor diye bir şeyler söylüyor. Tam hatırlamıyorum ama bir arabesk şarkı böyle. Ya bütün çarşı inliyor yani. O gidiyor, o gidiyor diye Sinan Özen bağırıyor. Ya çok garip bir durum. Tam yanından geçiyor bak, tam yanından yarım metre falan var arada herhalde. Ben kaldırımda yürüyorum. O tam yanımdan geçiyor Sinan Özen, o devasa sesiyle. O gidiyor Sinan, artık ne diyorsa şarkıda. Böyle baka kaldım, tamam mı? Ya sanki o sesin dışarıdan bizim tarafımızdan duyulduğunun farkında değiller gibi. Böylesine garip bir olay. Çok ilginç gerçekten. Hadi ben kendimi geçtim. Orada evler var, uyuyan insanlar var, hasta insanlar var, uyuyan çocuklar var falan yani. Çok büyük görgüsüzlük hakikaten. Bitmedi gitti bu magandalar abim.

Size ilginç bir müzik bilgisi vereyim mi arkadaşlar? Hani şöyle bir şarkı vardı. Herkes bilmez, Z kuşağı bilmez büyük ihtimalle de. Çok meşhur bir 90'lar şarkısıdır aslında. 1997 yılında çıkmış. Orçun diye çok genç bir şarkıcı vardı. Çocuk gibiydi hatta, o kadar gençti yani. O özelliği de ön plandaydı. Slow bir şarkı yapmıştı şöyle. Hani gece inmeden kapımı çalacaktın. Şu şarkı dinleyelim birazcık.

0: İşte bu şarkı abi birçok kişi de hatırlamıştır diye düşünüyorum. İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısını yapan kişiymiş aynı zamanda. Bom. Nasıl ama? Çok ilginç bir bilgi değil mi? Duyunca çok şaşırmıştım. Gerçekten çok ilginç müzik bilgilerinden birisidir.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Rekor büyüklükte kuyruklu yıldız yaklaşıyor. Gökbilimciler UN-271 adlı kuyruklu yıldızın büyük miktarda karbon monoksit gazı püskürterek güneş sisteminin içine doğru ilerlediğini tespit etti. Uzak dursun efendim, yeni bir felakete ihtiyacımız yok. Bir uzay teleskobu vardı ya arkadaşlar, James Webb uzay teleskobu. 2022 yazında mı 2023 yazında mı ne, hatta biz köydeydik, kurban bayramı tatili zamanlarıydı, böyle çok geç bir saatte canlı yayında James Webb uzay teleskobunun çektiği ilk görüntüleri paylaşacaklardı. Yani insanoğlu o güne kadar görmediği şeyleri görecekti uzayda. Ya yani o gece insanoğlu daha önce hiç görmediği uzaklıkları görecekti uzayın derinliklerinde. James Webb uzay teleskobu çünkü şimdiye kadar kaydedilen en uzak yerlerin görüntülerini kaydetmiş olacaktı. Çok heyecan verici değil mi? Öyleydi gerçekten. Tarihi bir geceydi yani. Ben de çok merak etmiştim. Sosyal medyada gündem olmuştu. YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam NASA işte canlı yayının geri sayımını başlatmıştı. Çok geç bir saate tekabül ediyordu ve gerçekten çok uykum gelmişti. Alarmımı kurmuştum falan. Gözümden uyku akıyor. Uyumamaya çalışıyorum. Çok merak ediyorum çünkü görüntüleri. Ondan sonra neyse abi, paylaşmışlardı. Gerçekten çok güzel. Böyle binlerce yıldızdan, galaksiden oluşan çok büyüleyici bir fotoğraftı gerçekten. Hatta birkaç fotoğraf paylaşmışlardım. Şimdi yeni bir video izledim arkadaşlar. Barış Özcan paylaşmış bu videoyu. Yeni bir teleskop yapılmış arkadaşlar. Çok ilginç bir proje gerçekten. Teleskop bir video kamera. Yani teleskop devasa bir video kamera. Kamyon boyutuna yakın büyüklükte devasa bir mercek düşünün arkadaşlar. Bir video kamera böyle. Yani DSLR fotoğraf makinelerinin merceğini düşünün arkadaşlar. O ön kısımdaki silindir şeklindeki yapıyı düşün. Onun neredeyse bir kamyon boyutunda büyük olan versiyonunu düşünün. O kadar büyük bir video kamera yapıp bunu bir teleskoba monte etmişler. Şili'de bir yerde, böyle çok yüksek bir dağın tepesinde galiba. Karanlık bir bölge orası. Yani uzay gözlemi yapmak için güzel bir yer. Oradaki bir teleskoba monte etmişler ve 7/24 uzayı gözlemliyor bu kamera. Bu kadar büyük, devasa bir kamera. Özel bir kamera. Yani uzayı gözlemlemesi için özel olarak dizayn edilmiş. Ve arkadaşlar işin güzel tarafı, bu kameranın kaydettiği görüntüleri bir internet sitesinden anlık olarak görebiliyorsunuz. İnanılmaz yüksek çözünürlükte uzayın derinliklerini görebildiğiniz bir fotoğraf var. Böyle parmağınızla büyüt büyüt büyüt bitmiyor. Sürekli zoom yapıyorsunuz ve netlik kaybolmuyor. Galaksiler, yıldızlar, rengarenk böyle gök cisimleri. Gerçekten çok iyi bir proje. Çok büyüleyici bir şey yani. Onları ilk defa görüyor bu arada insanoğlu. Hani o az önce James Webb'in çektiği fotoğraflardan bahsetmiştim ya. Şimdi bu da en az onun kadar büyüleyici bir şey aslında. Bu çok konuşulmadı. James Webb çok popüler olmuştu. Her yerde James Webb'den bahsediliyordu falan. Bu mesela o kadar popüler olmadı. Bu teleskobun adını bile bilmiyorum mesela. Ama ya çok büyüleyici. İnsanoğlunun uzayın derinliklerinde şimdiye kadar görmediği çok uzak yerlerdeki binlerce, yüz binlerce yıldızı ve galaksiyi, o uzaysal yapıları bize gösteriyor. İnsanoğlu bunları ilk kez görüyormuş yani. Çok büyüleyici bir şey. Barış Özcan'ın YouTube kanalında açın arkadaşlar. O videonun altında linki var. Şimdi hatırlamıyorum sitenin adını. Oradan anlık olarak teleskobun çektiği uzay görüntülerine bakabilirsiniz. Çok acayip, çok güzel bir şey yani. Meraklısına

Bir ara bir fon olayı oldu ya, fonların tasfiyesi ve insanlar zarar ettiler. Fonları ortadan kalktı mı ne oldu bilmiyorum ben bu meselelerin neyin nesidir ama bir güruh zarar etti. Sosyal medyada paylaşımlarını gördük de öğrendik, işte bir sürü insan şu kadar kaybetmiş falan filan. Şöyle bir paylaşım gördüm, kızım birisi işte anlatmış bu kaybını. İşte şu kadar para kaybettim, bankada şu vardı, şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu, şimdi bütün birikimim bitti falan filan böyle. Video kaydetmiş arkadaşlar ve böyle hani üzgün halini çekmiş, telefona bakarken bilgisayar başında endişeli halini çekmiş, elini yüzüne koyuyor falan ağlamaklı. Ağlarken ki halini çekmiş galiba, depresif halleri böyle, yani perişan oldum temalı bir sürü halinin videosunu çekmiş. Üşenmemiş yani. Ya anlattığı gibi perişan bir halde olsa, değildir demiyorum ama. Ya sen böyle bir şey yaşamışsın. Ya bu video için ortaya koyduğun, sarf ettiğin efor, ya bunu nasıl yapabiliyor insanlar ben anlamıyorum ya. Gerçekten yani iki tık için mi gerçekten bu? Azıcık bir etkileşim için mi? Yoksa bak şunu anlarım, tamam mı? Ciddi bir içerik üreticisisindir. Buradan geçimini sağlıyorsundur. Bu senin işindir yani. Nasıl bir işe gitmek zorundasındır mesela. Başına böyle bir şey geldi diye işine gitmeyecek misin? Gideceksin işine. Bu da onun gibi bir şeydir. Bir şey üretip paylaşmak zorunda hissediyordur kendini. Hissetmeyi bırak, öyledir yani. İş olarak addediyordur. Bak o ayrı mesele. O zaman bir nebze anlarım. Bir nebze değil, anlarım yani. Gene de garip gelir ama. Yani başına böyle bir şey gelmiş kız. Nasıl bütün bu sinematik sahneleri, yani o halini çekmiş üzgün, böyle perişan halini çekmiş, yatarken uyumaya çalışırken ki halini çekmiş falan filan. Yani bütün bunlar bir senaryo istiyor ya. Uğraşman gereken şeyler bunlar. Yani müziğini koymak, editini yapmak falan, o perişanlık hali içinde bir de. Ama diyorum ya, işinse okey bir şekilde. Yani gene de garip gelir. Ama özellikle de hani bu senin işin falan değilse, yani bu bir geçim kapısı değilse senin için, özellikle de o zaman yani, ya abi bu bir ruh hastalığı ya. Sen yüz binlerce TL kaybetmişsin mesela. Ya ben bir sanal gerçeklik gözlüğünden dolandırıldım diye gözüme uyku girmedi. Bırak sosyal medya için video çekeyim diye uğraşmayı. Düşünmek aklımın ucundan geçmez yani. Garip bir çağda yaşıyoruz ya.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Me bye bye bye.
1: Millet tatilde Muti Lamborghini ile geçsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zubay efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 23 Eylül'ü göstermekte. Sonbaharın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde ki benim en sevdiğim mevsim bahardır efendim. Sonbahar, ilkbahar fark etmiyor. Yine güzel bir gündeyiz. Tam 2 saat boyunca geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız hep beraber. Ben Nurgün, programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Koca Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Sonbahara girdik, yavaş yavaş kış gelmeye başladı. İşte bugün anneanne evinde kışın gelişini bağıran alametlerden bahsedeceğim sizlere. Yine şöyle hep beraber çocukluğumuza doğru harika bir yolculuk yapacağız. Öncesinde güzel bir şarkı.

Efendim bakın, adı üstünde anneanne, yani annenin karesi. Omzunda iki anne yıldızlı bir apolet taşır ki torun onun master'ıdır. Sizi kıştan, güzden daha iyi kim sakınıp saklayabilir ki ondan başka? Kış daha merhaba diyecekken anlarsınız anneanne evinde soğuk günlerin kapıda olduğunu. Peki anneanne evinde kış alametleri nelerdir? Az sonra geliyorum.

Bugün anneanne evinde kış alametlerinden bahsedeceğiz demiştik. Bir kere 38 kiloluk yorganların altında yatarsınız sevgili dinleyenler. Ve mandalina kabuğu anneanne tütsüsüdür. Soba üstünde yakılır. Ihlamurun, kuşburnunun ana vatanıdır kışın anneanne evi. Ve onların yaptığı bitki çayları gerçekten başka bir lezzetli olur.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim bugün anneanne evinde kışın geldiğini nasıl anlarız ondan bahsediyorduk sizlere. Güz ve kış rengini bir kere anneanne gömlekleri belirler. Ve anneanne böreği diye bir şey vardır mesela. Genelde ıspanaklı olur. Kışın şefin menüsü odur her daim. Ve söylememize gerek yok ne kadar lezzetli olduğunu. Kırık Plak devam ediyor.

sonbaharın kendini gösterdiği iyiden iyiye bugünlerde anneanne evinde kış mevsiminin geldiğini nasıl anlarız? Ondan bahsediyorduk efendim sizlere. Bir kere anneanneler 8'de uyurlar. Biz de 8'de uyumasından anlarız kış saati uygulamasını. Ve en çok da bu mevsimlerde duyarsınız dizlerinden şikayetlerini. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere burada olacağız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuz.

0: diyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres. Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Kırık plaktasınız, şehrin en iyisindesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz efendim. Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Ne diyorduk? Anneanne evinde kıştan bahsediyorduk. Her mevsim dönüşündeki temizliği bilirsiniz efendim. Poşetler bile yıkanırdı o dönemlerde. Bildiğiniz market poşetini yıkamış ve askılığa asmıştır anneannemiz. Bu nedir dersiniz? Bakar öyle, bunu nasıl bilmezsin der gibi. Ve efendim ilk yağmurla birlikte terk edilir anneannelerimizin şıpıdık terlikleri. Ve kış itemi patiklerinden tanırız kışı. Anneanneler ayaklarına patik çekmeye başlamışlarsa o kış gelmiş demektir. Kırık plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika şarkıları eşliğinde geçmişe doğru yolculuğumuz devam etmekte anneannesiyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsediyorduk. Yapılmaması gereken her davranış için mutlaka bir batıl inançları vardır. Mesela etraf pislenmesin diye ne derler? Gece yatakta tırnak kesilmez, şeytan gelir derler. Ve babadan anneden alınan harçlığın bitmesi çok da sorun edilmez. Çünkü devreye anneanne bank girer. Geri ödemesiz destek kredisi çekilir. Bir de kocaman yumuşacık anneanne yatağı üzerinde zıplama keyfini sadece anneannesiyle büyüyen çocuklar bilir.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken anneanne ile büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsediyorduk. Bayram sabahları duble ikramiye almanın keyfini bilirler anneanneleriyle büyüyen çocuklar. Hem anne ve babadan daha cömerttir anneannelerimiz. Eğer yazları köyde ziyaretine gidiliyorsa o sokağın, o evin avlusunun kokusu ömür boyu hafızadan silinmez. Anneanne evi kokusu asla unutulmaz. Bir de hatırlar mısınız bilmiyorum. Anneannelere özel hem vitrin, hem çekyat, hem yatak, hem de kitaplık olabilen bir kanepe türü vardır. Genelde yattığınızda kapağı üzerinizde devrilir. Benim anneannemin evinde tam da bundan bir tane vardı ve o kadar severdim ki. Bir de asla bir kere de isminizi hatırlamazlar. Bütün kuzenleri tek tek sayar anneannelerimiz. Güzel bir şarkı. Sonrasında artık bakıyoruz saatlerimize. Veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın üç gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Koray, bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni
1: abi. Onu tamam seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hallo, bir onları.
1: İkbal.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

But I guess... I love you.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, σου λέω.
1: Πάτησα.